Hürmetlik radyo anlığıcılar, bu yıl kirgenden bu yan işkini yenilaş siyasi kollaş dairesi, toluklumu ölçümü, yolu kuyuş mekanizmi katarlık cihetlerde çonkur alalaştırıldı. Hazır devletimiz işki türkümge bölüp 185 milyard 100 milyon yuan üskünü yenilaş merliği çürüp, konu ultrak rayonlarına lift ornutuş, kütünüş aparatlarının üskünlerini yenilaş katarlık 11 mindin artık türünü kollap 840 milyard yuandan artık merliği silişki türkü boldı. Bunundan başka, bu yıl 1. aydan 5. aygıca, devlet bu yılın aldıngı işki türkümdeki istimal boyumlarının konusunu yenisi almıştırış mədlığıdın 125 milyard yuan çürüp, alakadar tavarlarının setliş sumusunun 820 milyard yuandan eşliği törtgü boldı. Bunundan nəb erişkəllə 110 milyon adam qeytimdən aşdı.

Hörmətlik radio dinləyicilər. Birinci iyul ordanığı eriş küçü Xınan ölkəsi Puyang nahisi Çinzu pazarı Şişinjuan kənti partiya yaçıqsının şujisi Li Lianchen 30 neçə ilin bu yan kadr bolğan ikən ziyan tatışdan qorxmasıq kerek degen oddiy etiqad bilan yurtdaşlarını yetekləb kollektiv ortaq biyidigan yezi kentlərini gülləndiriş yolunda mangdi. Hazır Şişinjuan kentinin yezigilik kəsiblər rayonunda bu yıl yeniden kirgizilgen 75 mo yerde östürilgen glas şoxlu pişmezgiligi kirdi. Hər bir tüpnin məhsulat miqdarı 80 jin atrapıda boldi. Şişinjuan kentidiki Wang Hongfen mundaq dedi. Fangyuan kentidikilərinin hamısı bu yerde işləydi. Bir ayda 4-5 min, 5-6 min yuan kirim qalıdı. Kent ahalarının etişçe olanın kentideki glas şoklının bazarı iştik bulup lukamay, yana Şarkı Canıbı Asya'yı eksport kılındıken. 30 netçil ilgiri Şişinjuan kentinin hemi geri şorluk bulup, kişi bir şeyi doğru gelgan yıllık kirimi 600 yengemi yetme etdi. 1983-ci ili Li Lianchen şorluk yerini tözeş üstüde izdinip, köktat parniki yasap 7-8 yılda 170 min yuan kirim kaldı. O, kent ahalar tarafından kent partiya yaçıksının şujiliğe saylandı. Vazifaga o'tirgan tunji kuni Li Lianchen o'zining eng yaxshi ichki ko'ktat parnikini kentdagi ichki namrat oilaning boshqurishiga haqsiz o'tinib berdi. Li Lianchen mundaq dedi. Kadri bo'lgan ekan men ziyan tortishim kerak. Ziyan tortish amaliyotda to'p qo'shqanlik. Ko'pchilik meni kent partiya yachekisining shu jiliqiga sayladi. Ularni beyishni o'ylaydi. Shunlashqa men butun kentdagilarni yetaklab ularni beyitishim kerak. 1994-ci ili Şişinjuan kentidiki köktat parniki 40 netçi getdi. Li Lianchen kentinin pul tepiş yollarını kengaytib, məbləq toplap qağaz zavudu qurmaqçı boldi. Lekin kent ahalları əndişi qılıb, pəqat 12 aylıqla onunqa əgeşib payı qoşını xalaydı qalıqını bildirdi. İşləb çıxırışqa kırıştırılıb 2-ci ili qağaz zavudu 2 milyon yandan artıq payda aldı. Kent ahalları bəs-bəsdə payı qoşmaqçı boldi. Amma 12 həmrahi bununqa qoşulmadı. Li Lianchen mundaq dedi. Men oldi bilan bu 12 oyildagi 6 partiya a'zosi xizmat ishlab, ularga sizlar partiya a'zosi bo'lgan ekansizlar, foyda oladigan, ziyon tortadigan, ish qiladigan, ommani taraqqiy qildirishga yetaklaydigan boshlamchilar bo'lishinglar kerak dedim. Xizmat ishlagandan keyin Li Lianchen bozordagi bahosi 2 million yuandan oshadigan qog'oz zavodini 680 ming yuanlik tuban bahoda kent kollektivining boshqurishiga topshirib berib, hamma oilni paychekka aylantirib, har yili foyda taqsim qildi. Orqadan Li Lianchen yana butun kentdikilarni boshlab mablag to'plab, to'qimichilik, to'nglutish, mashinasozlik qatorliq o'tira yuqori darajali korxonalarni taraqqiy qildirdi. U taraf-tarafga berib, turlarni tekshirib, texnika ixtisosliklarini taklif qildi. Şişinjuan kentidiki Li Dianbin mundaq dedi. 1997-ci ili men Li Shuji bilan janubni ko'zdan kechirgili bordim. Biz hatto bir kichik mehmonxonada yotmay mashinada qo'ndik. 6 kun turish jarayonida 40 yuan xajildik. Bugungi kunda Şişinjuan kentining yezigilik mahsulotlari yaxshi etilib qolmay, kent korxonasining ishlab chiqarish sagizimi ko'paydi. Li Lianchen Kent partiya yachekisining shujisi bo'lgan 35 yildan buyon Şişinjuan kentini taraqqiy qildirib, mamlakat bo'yicha yezi kentlarni gullandirishdagi ulg'ulik kentga aylandi. Kishi bishi o'tirichi yillik kirimi 42 ming yuandan eshib, yurtdoshlarning turmushi bag'ansiri baxtlik bo'ldi.

iste'mol qilganda qoramiga yetgan semizlarning yurak qon tomir metabolizmiga aloqador ko'rsatkichlarni yaxshilig'ini bo'ladi ekan. Masalan, umumiy xolesterin, tuvan sichliqdagi yog' oqsili xolesterini degandek. Undaqda qanday hisi muvofiq bo'ladi? Har kuni 20 dan ichib ketmaslik kerak, taxminan 80 gram atrofida. Eng tavsiya qilingan yeyish usuli bir qism salat qiyami, tuxum siriqi qiyami qatorliqlarga qo'shib bulqig'i surkab iste'mol qilish kerak. 6. Ödek tapini. Tuzlangan ödek tapini, toxu puti nurg'un kishilarning eng yaxshi ko'rilgan yemakligi. Garchi bu ikkisi panjilik yemaklik bo'lsa-mu, ammo o'riqlayotgan bo'lsangiz yanada ödek tapini yaxshiroq. Toxu putini silishtirganda ödek tapining issiqlik miqdori bekli tuvan. G'ajilganda besimni yeniklatgili ham ishtahani bosqilib bo'ladi. Issiqlik yuki oz bo'ladi. Har 100 gram toxu putidagi may miqdori 16.4 gram. Issiqlik miqdori taxminan 254 kilokaloriya. Ödek tapindagi may miqdori aran 1.9 gram, issiqlik miqdori taxminan 150 kilokaloriya bo'lib, issiqlik miqdori toxu putidan 41%ga yaqin tuban. Shuning bilan bir vaqtda ödek tapin tarkibidagi oqsil miqdori ham yomon emas bo'lib, har 100 gramda 26.9 gramga yetadi. Toxu putidan sal yuqori. Undaqda qanday yesa texim muvofiq bo'ladi? Bir kunda 2-dan 3gacha kontrol qilish kerak. Eng yaxshi tavsiya qilingan yeyish usuli suvda dimlab pishirish, tuzlab tayyorlash. 7. Yangyu. Yangyu tarkibida kraxmal mo'l bo'lib, doim ko'pchilik tarafidan samirtadigan yemaklik deb qaraladi. Amaliyotda yangyuning issiqlik miqdori guruch tamiqidan xilili tuvan. Agar guruch tamiqining yerimini yangyuga almashtirib yesa, butun tamoqning issiqlik miqdorini tuvanlitib qolmay, yana yemaklik talosi, kaliy, vitamin C qatorliq oziqliklarning qabul qilinishini oshiradi. Texmo muhimi 1955-yili Yevropa kelinkilik oziqshunoslik jurnali e'lon qilgan bir parcha tadqiqotda ko'rsatilishicha, yangyuning to'yish ko'rsatkichi doim uchraydigan barliq yemaklar ichida oldin qatar turadi ekan. Uning to'yinish ko'rsatkichi oq bulkining 3 asidan yuqori ekan. To'yinish tuyg'usi kuchaysa, tushlik tomoq miqdorini kontrol qilib qolmay, yana ushoq tushak yemaklarning qabul qilinishini azaytqilib bo'ladi. Albatta, buning o'riqlashga cho'ng yordami bo'ladi. Undaqda buni qandaq yesa texmo muvofiq bo'ladi. Yangyuni qisman asoslik yemaklarning o'rniga dastish kerak. Jungu aholining g'izolanish ko'rsatmasida har kuni donliq ziroatlardan 200 gramdan 300 gramgacha, barangi turdikilardan 50 gramdan 100 gramgacha iste'mol qilish tavsiya qilingan. Odatda yarim toldan bir talg'icha yangyuni mefan, ugra yoki oq momolarning o'rniga almashtirib yeyishga bo'ladi. Eng tavsiya qilingan yeyish usuli dimlash, pishirish, qaqlash qatorliqlarning hammasi bo'ladi. Yangyu botqisini astalash kerak. Imkon qadar mayda pishirmaslik, yangyu qalamchisini qo'rma o'rinda qo'rmaslik kerak. Albatta, yangyuning tomoqdan keyingi qon shakarining muqim bo'lishiga texmo foydasi bor. 8. Guruch uni tamiqi. Guruch uni tamiqi kishiga samirtitadigan ta'sirni berdi. Lekin amaliyotda biz odatda yeydigan guruch uni tamiqi, yangyu uni tamiqi qatorliqlarining hammasi o'riqlashga nisbatan do'stona bo'lgan asoslik yemaklar hisoblanadi. Buning sababi shuki, guruch uni tamiqini pishirishda ko'p hollarda erigandan keyin ondan sovutib quritish jarayoni boshdan kechirildi. Kraxmalning qurilmasida o'zgarish bo'lib, ko'p miqdorda tasda hazm bo'ladigan taqabilchan kraxmal hosil bo'ladi. Bu normal ahvolda guruch unining qon shakariga bo'lgan ta'sirining ancha cho'ng bo'lmasligini keltirib chiqaradi. Qon shakarining hosil bo'lish ko'rsatkichi ko'pincha 40 bilan 55 oralig'ida bo'lib, qon shakarining hosil bo'lish ko'rsatkichi tuvan bo'lgan yemaklik hisoblanadi. Muhimi, guruch uni tomoqi bilan o'riqlashning do'stona darajasi yeyish usuli bilan zich munosabatlik. Ko'p miqdorda may, tuz, shakar, go'shti qo'shilib ketgan guruch uni tomoqi, tomoqdan keyin qon shakari va issiqlik miqdorining tez o'rlab ketishini keltirib chiqaradi. Undaqda qandaq yesa muvofiq bo'ladi? Yetarli miqdorda kraxmalsiz ko'kdot va mo'l oqsilni qo'shib yeyish kerak. Masalan, to'xu go'shti, beliq, rak, purchaq yasalmalar qatorliqlar. 9. Tavuz. Tavuzning ta'mi tatliq. Nurg'un kishilar tavuzni qand tarkibi yuqori deb qaraydi. Amaliyotda odatdagi tavuzning qand miqdori aran 5%dan 8% kichi bo'lib, mevalar ichida o'tir holdan tuvan saviyada turadi. Uzum, olma, apelsin, liji qatorliq mevalardan xeylili tuvan. Muhimi, tavuzning 92%dan ko'pragi suv bo'lib,
sıklık zişliği tövən. Her 100 gramıda aran 31 kilo kaloriya ba. Alkançılık çoğunluktaki tavuzdun 3 tal yesimi sıklık miktarı 1 tal bananğa yetmeydi. Ama toyuş toyğusu peyda kılıp iştahını kontrol kılışkı yerden beridu. Belki bazıla tavuzni kan şekerge dostanı emez tep karışı mümkün. Gerçi tavuzun kan şekerinin hasıl buluş körsel küçük kımeti bir kadar yokur bosu mu, lekin istimal miktarını 200 gram içi de kontrol kığanda kan şekerge boğan təsiri ancı çoğun bulmaydı. 2019 yılı ilan kılıngan Ozuqlıq Madala Jurnaldaki bir türlük tədqiqatın bayqılışça, tamaktan burun tavuz yegende keyingi tamakta qubul kılındığan energiyani azayt kılıp olu diken. Şundaqla, kan şekerinin zor dərəcdə davalğışını keltürüp çıxarmaydı diken. Bunundan qarığında tavuzni muapıq yese, oruqlaşqı paydası bolu diken. Ondaqta qandaq yese muapıq boludu? Tamaktan burun, ya ki tamak qoşup, her kitimde 200 gram etrafı da yesi boludu. Yokur kentlik sortlardan hoşar buluş. Hazır, nurgun tavuz sortlardaki kent miktarı 10%'ki yıkılışıdı. Ya ki, onun da mı yokuru boludu? Bazı tavuz sortlarını yiyende, miktarını kontrol kılışka teximi dikkat kılış gerek. 9. Karı şakalat. Şakalat daim kempit orunda karılıp, oruqlaşının küşensi ayınıp kaldı. Lekin əməliyyətdə kakao miqdarı bir qədər yuxarı bolğan qarı şokolad oruqlaşının yaxşı yardımçısı bola alaydı. Qarı şokoladın oruqlaş qiyməti biznin mayını köydürüşümüzə yardım berişdi emas, bəlkə iştahanı kontrol qılıb tatlıq yeməklərə bolğan təşnalığımızı tövəldişdi. 2010-cı ildəki bir türlük tədqiqatda görüşdilişçə, qarı şokolad tərkibindəki polifenol türüdəki maddalar tiobreminin iştahanı tövəldib tatlıq yeməklərə bolğan təşnalığını azaytışqa yardımı buluşu mümkünkən. Şokolad yeyiş və şokolad puraş oxşaşla iştahanı tutub elişini kəltürüb çıxırdıkən. Bıraq, qarı şokoladın ısıqlıq miqdarı həqiqətən tövənəmiz. Şuna, miqdarını qatlıq kontrol qılış gerek. Köp yesimi oxşaşla səmirib gedidu. Kakao miqdarı 70%-dən yuxarı məhsulatlarını tanlab, köp miqdarda şeker və kakao miyi orunda işlətildigən saxta qarı şokoladlarını qoşdan saqlanış kerak. Ondaqda qandaq hissa texmi muvafiq boladı? Kakao miqdarı 70%-dən yuxarı yoki şuningə tang bolğan qarı şokoladını tanlaş kerak. Hər günü 10 gramdan 20 gramğacı yeyish kerak. Başqa yuxarı qandlik uşaq yeməklərinin orniga dəstəsəkmi boladı? Oruqlaş digərlik barlıq sıqlıq miqdarı yuxarı yeməklərdən vaz keçiş digərlik emas. Ən yaxşısı, sıqlıq miqdarı yuxarı yeməklərini tanlab yeyiş kerak. Sıqlıq miqdarı yuxarı yeməklərini tanlab yeyəndə mayını azaytışqa yardımı buludu. Hər gizmə oruqlaş yolda özünüzü aş qoymaq.

0: Hürmetli radio dinleyiciler, bu kitimki Cungur Nazar programımız müşyada xarlaşdı. Programımızdan dektori Şeringül Toxtı, mesul muhariri Polat Amanuri, Enver Erkin, nazaratçısı Arapa Tüsencan. Tövende deyiqtanla stansiyamızdan anıltılış aldı durgan başqı sarxıl programlar da bulsun.
1: Sağlamlıq dastıqınımızda.
2: Talondaki işkili kodunu sahilisekla yemeklilerinin işlep çıkılgan orne, tevşürüp ölçeş uçuri katarlarını kör alayımız. Hatır cem situ alayımız.
3: Korumuğa tuz şekerini azıraq salaydı. Obdan talasaq, sağlam ozuqlu alayımız.
1: Sağlamlıq ayıqımızda.
4: Tamaqdın kiyen piyadımın eş, uzun ömür körüşke paydılıq.
2: Velisfit bilen işkı berip kelsek, tenimiz sağlam boludu. Yol tosuluştu mu korukmayımız.
1: Sağlamlık kolumuzda.
2: Ahletlerini türüge ayırsak, baylıktan tekrar paydını alayımız.
3: Denizlerini içip, hava almaştırıp dursak, öğünün havası saplaşıp, mikropla yok aydı.
1: Sağlamlık her vakit yenimizde.
2: Piyadla yolu köpüyüp, yeşillik pürkengen mahallimizden muhiti bargansırı yakşı bulmakta.
1: Sağlam cungu birlikte atırışımızda muhtaç.

Radio anlıcı dostlar, tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılın 11. ayının 8. günü Jongko Komünistik Partiyası 19. Nöbetlik Merkezi Komiteti 6. Umumi Yığında bergen Jongko Komünistik Partiyası Merkezi Komitetinin partiyanın 100 yıllık kürüşüdeki zor muvaffakiyetle ve tarihi tecrübele doğrusudaki kararı yakıdaki izahatının karar orijinalini tayarlaş ceryani namlık 2. bölgünü anlatımız.

İkinci, karar orijinalını tayarlaş ceryanı. Bu yıl üçüncü ayda Merkezi Komitet Siyasi Bürosu partiye 19. növetlik Merkezi Komiteti 6. umumi yığınıda partiyanın 100 yıllık kürüşüdeki zor muvaffakiyetle ve tarihi tecrübelerinin umumüzlük hulasileş meselesini noktuluk müzakere kılışını karar kılıp hüccet tayarlaş grupsu kurdu. Ben grupu başlığı buldum. Yoldaş Wang Hu'nun Zhaoleji Mavin grupu başlığı buldu. Partiya ve devletin alakadar rehberleri, şundakla Merkezi Komitetinin alakadar tarmakları ve alakadar caylağının mesulları katnaştı. Bu grupa Merkezi Komitet Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin rehberliği de hüccet tayarlaş hizmetini üstü kaldı. 4. ayının 1. günü Partiya Merkezi Komiteti Partiye 19. növetlik Merkezi Komiteti 6. umumi yığınında partiyanın zor muvaffakiyetleri ve tarihi tecrübelerini umumüzlük hulasileş meselesini noktuluk muhakeme kılış doğrusuda pikir iliş hakkıdaki uhturuşunu tarkıtıp partiye iç sırtıda muayyen dairede pikir aldı. İnkas pikirlerden karganda cayla, tarmakla ve her kaysi tereple birdek mundak kargan. Partiya Merkezi Komitetinin Partiya 19. növetlik Merkezi Komiteti 6. umumi yığınını içip, partiyanın 100 yıllık kürüşüdeki zor muvaffakiyetle ve tarihi tecrübelerini umumüzlük hulasileşini karar kılgalıkı, tentenlik tarihi stratejilik tedbir bulup, partiyanın esli maksat ve buruşunu esti çın saklaydıgan, coşkulluki ve hayati küçünü mengü saklaydıgan müstekkem iradesi ve katti işençini toluk namayan kıptı. Partiyanın tarihi terakiyat kanunitinin çonkur ilgili geldi ki, partiye ve devlet işleri terakiyatıdaki tarihi teşebbüskarlıkı ve mesuliyetçalıkını baştın ahir ilgili geldikini toluk namayan kıptı. Partiyanın mevkani hazırgı koyup, kelgüsü nezer silip, tarihi tecrübelen yekülleş ve tedbiklaşka ehmiyet berdiğin yırakını körerli ki, ve çoğunkur tepekkürünü toluk namayan kıptı. Köpçülük bu kıtımkı umumi yığında partiyanın 100 yıllık kürüşüdeki zor muvaffakiyetle ve tarihi tecrübelerini noktuluk hulasileşke birdek koşuldu. Hem de kararda muhakimi kılıp hel kılışık tigişlik zor meseleler doğrusu da nurgun yakşı pikir tekliflerini beğdi. Cayla, tarmakla ve her kaysi tereple umumüzlük mundak kargan. 100 yıldan buyan partiye halkını ittifaklaştırıp ve yetekleb, inkılap, kuruluş, ıslahattın ibaret her kaysi tarihi mezgillerde üzlüksüz küreş kılıp, Cumhuriyet milletinin terakkiyat tarihi, dünya sosyalizminin terakkiyat tarihi, insaniyet cemiyetinin terakkiyat tarihi da çaknap durduğun mücözlerini yaratıp, Cumhuriyet milletinin yakınki zamandan buyanki tarihi musabısını teltüks özgertip, dünya sosyalizminin tarihi terakkiyatının şallık sahipsini callık pütüp çıkıp, Markizmnin yeni menzilini muvaffakiyetlik içip, Cumhuriyet milletinin uluq gülünüşünü emelge aşırış üçün öşmez tökpü koştu. İnsaniyetinin terakkiyatını ilgiri sürüş üçün zor tökpü koştu. Bu uluq seferde partiya ve halk intayin mol kımmetlik tarihi tecrübelerini topladı. Bulanın hemmesini sistemli hulasileşke erziydi. Cayla, tarmakla ve her kaysi tereple bu kıtımki umumi yığında partiyanın 100 yıllık kürüşüdeki zor muvaffakiyetle ve tarihi tecrübelerini umumüzlük hulasileş asası da yeni devirdeki partiya ve devlet işlerde kolga gelgen tarihi muvaffakiyetle yüz bergen tarihi özgürüşle şundakla yeni tecrübelerini noktalık hulasileş teklifi verdi. Partiya Merkezi Komitetinin oralaştırması boyunca hüccet tayarlaş grupsi partiyanın mühim tarihi hüccet materyallarını estaydıl ügünüp, cayla, tarmakla ve her kaysi tereplerinin pikir tekliflerini toluk kabul kılıp, zor meselelerini çoğunkur tatkik kılıp, karar orijinalini tayarlaş hizmetine estaydıl kanat yaydırdı. 9. ayının 6. günü Merkezi Komitet Siyasi Bürosu yığınının kararına asasen, kararının pikir iliş nuskusunu partiye içi de belgilik dairde tarkıtı pikir aldık.
Jümleden partiya içidiki kısmen peşkadem yoldaşladın pikir aldık. Yine her kaysi demokratik partiya gurukla merkezi komitetlerini, memleketlik soğudu sanayiçile birleşmesinin mesullerdi ve partiyasız gurusuz zatla vekillerden mehsus pikir aldık. İnkas pikirlerinin ehval

O bırakla özünü taşlı vetti. Bunu köygen Rufina her gün onunla təsirimi unutulduruş qıtırışı batatdı. Ahır bir günü onun kalısından ötüp, ömüt var yaşaş, sahavet işlerini köprak kılışı yoluna talladı. Bununla bilen onun keyfiyatı da yakşınlış görülüp, kaydedin hayatlık nişanı tipi vağan idi. Ondaq da nenden bilen Rufina'nın kiyinki külleri kandak bula. Olay yana kandak işlağı yolu qıdıqandı. Bula kızısınız, dektiğiniz dağımlıq bugünkü radyo jorunu programımız oranlaştırılgan Meryemgül Ubul Qasım'nın Halıran Şepak namlıq postının davamı da bolsun.

Ağam şu dakikadan başlap muhabbetimizin meyvesi bulan oma kızını yaxşı tarbiyeləşini etik geldim. Şunda qığandıla ayalımı yüz kilalı gidekmen. Belki onu moşunu arzu kız kerek tap oylaymen. Adil gepin tüketken de mən onun çanığıdan sırgıp çüşken bir tam çaşını körüp kaldım. Şu tapta mən hudi kino köygendek toyğudu bulup atattım. Konla bir toğut mən ölümge tağında beka demigen iken. Nannamu dəl toğut səbəblik hayatının aylığı tasqağı. İhtiyarsız açıq bir jığa boğuzumğa kəpləşdi. İşki ərinin aldıda yaş tökməsik üçün tezli ornumdun turup ballanın qışığım aldı. İşki qızcaq teğç şundıq tatlıq oynav atattı. Kiçik durup anı mehrege qanamıgan ay zöhrəyi qarap yürküm itişdi.

әкелтіп құчығдың түшірмеді. Gerçi Nannanın ikinci toyu tonju toyidek hashamatik ötküzülmegen bolsa mı, lekin toy günü Nannan tolımı xoşal görnetdi. Yoldaşım Adilga men Nannanga qoldaş boldum. Qızım Adina bilan Ayzuhra mı qonçaqtek yasınıp Nannanın toy könlükinin peşini kötürüp kendim mandi. Nannanın appaq toy könlüki onu xuddi çöçekleriki hürpəriləgi oxşıtıp qoyğan idi. Bu mənzir adamga xuddi kinolardaki görünüşlərini əsildi. Boran çapqulluq günlər axır ayaqlaşıb, quyaş nurğu çümülgən bəxtlik günlər bu bir ailə kişilərgə qucaq içiş aldırdı. Toy mürasimi nait oğuşluq ayaqlaşdı. Həməylə bu bir ailə kişilərinin yeni turmuşuqa güzəl tələklərini tələşdi. Şunda qılıb, Nannan Adil bilən yeni turmuşunu başlab muhabbət hikayesini qaytadan gezişiqə gəlişdi. Nannanı tuncu uçuratqınımda Otiq Əndli Ali Məktəbini bütürgən kiçik qız idi. Əşbəşdi gücə aradın 20 il ötübdü. Bugünkü gündə biz tuqqandın çarı aç sınırladın bub qaldıq. Adətdə turmuşdu toğru kildiğən işlə bub durdu əlbəttə. Dəkin, Cungonun ən cənub ilən ən qaribədə yeni kilib 1 yıl 1 ay 1 gündə toğulğan işki qızının kiçikini bir iş səbəblik tonuşub məngülük sırdaş dostların bub qilişini toğru kəp qiliş deyişki bolandı. Əgər bunu rastınla şundaq deyişki toğru kəsə, ondaqda bu dünyadaki ən mükəmməl, noxsansız toğru kilib qiliş boz gerek. Şotapda mən ayrı durumun çıxış eğizda nənnəni saxlavaddı mən. Onun Amerikada oquvatqan qızı Ayzuhrəni yoxlaş üçün çıxıb gətkənigə bir yıl bolay deyən idi. Gerçi bu bir yıldan buyan kündü digidək ün didarda sıllıq körüş duruvatqan bolsaq mı, muşu dəqiqədə onun bilən körüşdə qallıqımını oylab, hayacının içimgi batmayı batardı. Bugün xuddi külkü hüceylərim bıraqlı hərəkət gəyəndək çırayımdın külkü qaynaydı. Əgər səlli özüm tutuamısam, qaqaqlab külüb etişim mümkün idi. Mən pat-patlı saatimgə qarab qoyatdım. Qeyrişqandək o ultırğan ayrıplan 2 saat keçikgən idi. Həy, bu 2 saat vaqtını qandaqmı ötküzəmin? Ətrafqa bir qor nəzər daşıldım. Маға анчы ирақ болмаған жайда Starbucks деген хатны көріп, көзім чақнап кетті. Тұйықсызла көзім еріп, худы ұзақтың бұян іздаватқан нәрсені тепіп алғандай хошал болып кеттім. Әмді вақытны қандақ өткізішті ғам қымысамы болады. Мен одыл қақпаханы қаратмағым. Қақпа ішкі бөншілік амырақ болып қалғалы қымғымы, яны шу қош кезікім нәннен сәбепші еді. Мен қақпаханыға кіріп, өзім ән яқтырдыған мұлқадың бір стакан бойыртқан денген, сомқамдың Джунгоның даңлық аял язғочысы Джан Айлинның рывайет намлық екайла топлымыны чықырып, оқышқы башылды. Джан Айлин мән ән қол қойыдыған вә өрмәтләйдіған язғочыланың бірі еді. Оның әсәрлеріні қайты-қайты оқойдым. Мән китап оқуғаш пат-патлы сағатқа қарап қойаттым. Тұйықсыз телефоным сайрыды. Нана, мән хазыр айырпландың түшіп атты мән. Жүйтақтарымы еліпла еніңді пайда болы мән. Елі көрі шейлі. О менің кәп қылышымнымы күтмәстін телефонын қойып әтті. Мән сомқам еғіштіріп қақтақандың шықтым.

kitap hayatını sözlaydı. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Hürmetlik radyo anlıkçılar, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programısı. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunladı Boluvatkını, Tolstoy'nun dünyaya meşhur romanı Anna Karenina.

Qattıq yamğor uzaq ötməylə toxtadı. İç at bojusuz yandaq atlanı başlap patqaqda peytunnu küçəp sörəp ketib atqanda quyaş yenə görünüb daçılarının ögüzilləri koçunun iki qanıtıdaki bağlarda qat götürüp turğan qeyri lipa daraqları yamğur suyudun parqırap ketdi. Daraq yopurmaqlardan şox tamçılar toxtumay temib ögüzlədimmi su iqib turatdı. Vronski bu yamğurning bayg'i maydonini patqoq qilib atganligini o'ylamayli qo'ydi. O'ylayotgani mushundoq yomg'irli kunda Anna bilan yolg'iz ko'rishmoqchi bo'layotgani edi. Ham buningdan shunchalik xushal edi. U Karininning Arshangdan yaqinda qaytib kelganligini, hozircha Peterburgda ishkanligini biladi. U Anna bilan yolg'iz uchrashish, amalba boshqalarning ko'ziga chiliqmaslik uchun ko'rikka bormay turibla paytundan tushib piyoda mangdi. Chong darvozadan emas, bog'dan o'tib orqadagi eshikdan kirmoqchi edi. Xo'jayining qaytib keldimi? Deb so'radi u bog'vandan. Yo'q, xinim uyda ba. Oldi eshikdan kiring. Xizmatkorlar sizga eshikni ochib

삐어도 디드 버그웬 저와벤 역 막든 크리브라이 브로누스키 안나는 의디 열구스시켈리키니 자즘 끌립 오는 해랑 깔돌막지이디 Çünki o onunğa bugün kelidiganlıqını aytmagan bolğaçqa Anna onu bäygidin ilgiri kelmeydi dep oylaytdı. Vronski qılıçının dastisini mekkem tutqan alda iki tarafıda güllä içilip ot çöplä üsüp ketgen kötürmü yol bilen avaylap meñip bağ tarafqa qaraydigan pälämpäynin aldığı yetip geldi. Şu turquda o yoldı kelgüçe Özünün hazırq əhvalının azaplıq və müşkül işkəlliki toğırsı da oylap gelgən oylarını unutup qalgan idi. Oy xiyali onun bilən hazırlı körüşüdüğən aşı minutladı idi. Onu, onun bütün turqını təsəvvürüdü əməz, əmiliyyətdi görətdi. O, pələmpəyini avaylap dəssəb üstüge çıxıp getibitib, Bir dilla özü daim esidin çıkırıp koyduğan, ulanın münasibeti de en azaplık bilinidigan bir nersini esige elip kaldı. O başka nersi emez, Anna'nın özüge guman bilen yerinin tegidin karaydıgan, onun közüge yaman körünüdigan oğluydı. O bala ikisinin münasibetige başkalağı karganda köpürek kaşılı kılattı. Balı bar çağda Vronski yaki Anna bolsun, başkalarının aldıda değişki bolmaydıgan birer gepni kılış boyaqtı tursun, balı çüşenmeydıgan yoşurun geplenimi kılalmaydı. İkisi şundak kılaylı dep mesleğetlişi valmısı mı, tabi aldıla şundak kılışkı mecbur idi. Balını aldaşını her ikisi numusluk iştep biletti. Şuna balının aldıda Худды досладек паранлы шатты. Лекин шунчилик эхтият кылысымы, Вронски балынын көзлөрүнүн өзүгө тааджүп менен тикилип турганлыгын. Өзүгө болгон муамилесинде галите, жүрөтсүз ва түшүнүп болмайдыган ифадаларын. Бирди кызгын, бирди согук, бирди жүрөтсүз муамилени байкап туратты. Бази карашларда Opsi bilen bu adamnın otursu da muhim bir münasibet mevcuttek. Onun zadı kandak münasibet işkellikini bilelmektedir.

0: Kendini sürüt elemse.
1: Yak. Doktor, benim vaktim çıkıdı.
2: Hizmet, turmuş hələkçiliği tükümeydim. Özünüzü kümün bölüşünü her vakit unutup kanma.

Sevimlik radyo anlıkçılar, yakış durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bulu atkını Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemrap olsun. Nakşi muzika, ruhnun uzıkı, çarçıgan kalitlerinin teşnalıkını kandırdığan menevi bulak. Ayacangı tolgan dillağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan coşkun kalitlerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teşnalıkınızda kandırdığan yanırak nakşıla, serhıl küyle Üzülmez Melodiya programımızda. Kenundakta bu muziki gülzarlıkı kadem besinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşpıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrap olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurliyim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez duygulağı tolgulsi. Yani ondak olsa tuncu köyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Sevimli dostlar, programımızın da anlaştırıvatımız. Adem ömürde hemişe umuşluk ütüyü vermeydi. Şunlaşka Adem turmuşka işenç bilen muamele kılışı. Turmuşluğun hocayınığı aynı iş gerek. Hergiz turmuşluğun kaymık duruşuğa uçurmaslık gerek. Hem de bazıla onsuzluk uçurganda roy düşüp hem iştin ray yenip gitudu. Lekin bu kıl pozisiye yakşı akıbet epkenmeydu. Turmuş söygügü muhtaç. Bulup mu onsuzluk uçurganda kıyınçılıkla söyüş gücü ret kılış. Külüp yaşayışını biliş gerek. Çünkü söygü hakiki kuş kuvvetlenmiş ifadesi. Söygü sizin irade tikliğinizi ve turmuşunu ötküzüş işençinizi çöndürdü. Şu çağda hayat sizge özünün yıkımlık külküsü bilen cevap kaytırdı. Bu turmuş yolu naitte uzak ve eğer tokay geliyordu. Hem bir kişi özü has usullar bilen onun pellisi giydirdi. Çolaşka külün, söyünün, hayatının pellisiyle karab, arzu ümitlerinizle karab külün. Genemize tebessüm bilen oldurup, nöbetteki güzel köylerimizle birlikte kullanırız.

Dillarda yodlangudek qimmatliga bo'laladi. Shuna har birimizga shundoq bir go'zal hayot hamroh bo'lsin. Güzel demlerde, güzel naşlardan davamlı kozulmayın.

0: Hürmetlik radyo oğlucular, bugün 2026 yılı 7. 18. günü Şembe. Emdi memleket haberleri ve halkıra haberler programımızı başlayımız. Ben Güzel Nuruzi.
1: Hürmetlik radyo oğlucular, ben Bahtiyar Turdi. Bu kıdımkı haberlerimizden asası mezmunu tüvendikçe. Xi Jinping, Chongqing, Pingshui naisidiki tağ gömürülüp düşüş, apeti doğrusundan boyum yol yoruk bədi. Xi Jinping 2026 yıllık dünya süni əqil yığını hem de süni əqil dünyavi idare kılış yukur dərəcəliklər yığınının içiliş mürasımı

0: Teklifine binaen 7. ayının 15. gününden 17. günü geçe Cungu Parti'ye hükümet vekilleri ümekine başlayıp Çavşen'de resmi dostanı ziyareti buldu. Pyongyang'da Çavşen Emgekçiler Partisi'nin başucisi, Devlet İşleri Komitesi'nin başlığı Kim Jong-un bilen görüştü. Çavşen Emgekçiler Partisi Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitesi'nin azası, Devlet İşleri Komitesi'nin muavin başlığı, Kabin Zunglisi Pak Tae-sung bilen birlikte, Cungu Çavşen Dostluk, Hemkarlık, Özra Yardım Beri Şertnamesi imzalanğanlığının 65 yıllığını hatırlaş, kütüviliş ziyafeti katnaştı. Çavşen Emgekçiler Partisi Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitesi'nin azası, Merkezi Komitesi'nin şucisi, Teşkili Yetekçilik Bölümünün başlığı Chu Yong-won bilen sohbet ötküzdü.
1: Stansımız haberi. Chongqing Pingshui Nayası Hanja Kuchisi Wujang 3. Körük etrafı da 7. ayının 17. günü tağ gömürülüp düştü. Xatardın apetin kutkuzuş hizmeti ciddi işlenmekte. Dövlət kəsbi ətirdi Chongqing'nin Pingshui Nayası'daki tağ gömürülüp düşken nəhmeydanı berip Xatardın kutkuzdu. Maliye Ministerliği, Ciddi İşlerine Taqabıl Turuşunu Başkırış Ministerliği 7. ayının 17. günü Merkezinin Təbii Apetinin Kutquzuş Məbliğidin 50 milyon yönünü ciddi acırtıp, Chongqing'nin Xatardın Apetinin ciddi kutquzuşunu qoldadı. 7. ayının 17. günü edigen saat 8'den aşkanda mahalledeki daire boyucu başkırıcılar taşlarının andı sanda seyirlip çüşü atkalığını baykıgan dinkin ciddi signal berip, təvəlligideki 60 neç kişini yötkeşik təşkilidi. Yötkeş jarayanında tağ gömülüp düşüp, bir kısım kişiler kömülüp kaldı. Chongqing şehri Pingshui Nayası Hanja Koçu Başkarımısı Şatu Mahallesi'nin hizmetçisi Pıngdı mındak dedi. Biz daire boyunca başkırıcılar çarlağı atkanda arkadaki tağdın taş parçalarından seyirlip düşüp atkalığını baykıduk. Biz derhal amını tarqaqlaştırıp bir hatar rayonu yötküduk. Pingshui Aptonum Nayilik Avaray İstansı 7. ayının 18. günü saat 0'dan 10 minut ötkende kar yamğurdun kızıl ranglik agaklandır signalı ilan kıldı. Yamğur, Nahmeydan'daki kutkuzuşunun kıyılık dairesini yanıma aşırı vetti.
0: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yukarıda haberler anlattık. Haberlerimizden diktörleri Güzel Nur Rozi bilen Bəxtiyar Turdi. Növetçi muhariri Patugül Muhammed, nazaretçisi Bəxtiyar Turdi.
2: Cihandaki işlerini bizden anla. Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Uygurca Radyosu.

0: Hörmetlik radio dinleyiciler, şimdi Dünya Nazarı programımızı başlayalımız. Ben Güzel Nuruzi.
1: Hörmetlik radio dinleyiciler, ben Bahtiyar Turdiyim.
0: Xalqaro pul fondi tashkiloti yaqinda doklad e'lon qilib, bu yillik jungu iqtisodining eshik ko'zlamasini 0.12 point o'stirdi. Dunyo iqtisodining eshik ko'zlamasi umumiylik to'g'rilayotgan arq ko'rinishda jungu eshik ko'zlamasi oshirilgan oz sondagi asosliq iqtisodiy gavdalarning biri bo'lib qoldi.
1: Dunyo lungsi futbol musobaqasi mazgilida jungu Jungchi Parovuz guruhi Juju Elektrovuz cheklik shirkati tadqiq qilib yasagan 115 yangi tipdagi yenik relislik poyiz Meksika shahri Monterrey Guadalajaradan iborat Meksikadagi 3 chong asosliq shaharda qatnab, shu joyning shahar qatnashidagi yorqin manzaraga aylandi.
0: Yaqin kunlardan buyon Amerika Iran harbiy to'qunishining yana bir qatim kaskillashiga agishib Ormuz boğazından ötüdüğün parıqtlarının Uruz soğırtısı haqqı yanı özdi. Ondaqta Uruz soğırtısı degen neme? Uruz soğırtısı haq nisbiti nem üçün yer şari su transporti bazırı növette ən könül bülüdüğün körsat küşlerinin bir bop qaldı. Kelgüsüdeki soğırtı haqqı yüzlenişi qandaq boludu. Tövende dektanla programımızdan təpsili məzmurlardı bolsun.

Hürmetlik radyo anlıqçılar. Xalqara pul fondi təşkilatı yaqında dokulat elan qılıb, bu illik jungu iqtisadının eşiş közlümüsünü 0.2 point östürdü. Dünya iqtisadının eşiş közlümüsü umumüzlik tövelle vatkan arx görünüşte, jungu eşiş közlümüsü aşırılgan az sandiki asaslıq iqtisadi gavdilerinin bir bop qaldı. Energiya bağısı da yuqır davalğuş bolu vatudu. Yerşari təminat zəncirinin uşaqlişi küçü vatudu. Asaslıq iqtisadi gavdilerinin iqtisadını aşırışı toxtap qiliş xeyim xatiri işi vatudu. Bu ili kirgendin buyan rayon siyasi zərbisi dünya iqtisadı da qiyinçilik payda qıldı. Şunun bilen bir vaxtta dünyaga jungu iqtisadi tərəqiyatının süpti yanımı namayan qilindi. Bağın siri köp çetellik erbablar, Jongo'nun energiya tipini özgertiş orullaştırması da yerak kelgüsünü közlep, işlep çıkırış təminat zanciri sistemisini mükemmel yokur ünümle kılıp, bazar baylıqının evzellikini sicil gavdilendirip, Jongo iqtisadının puxta olgı ilgirlişi, taşqi zərbə və xırısqa sistemilik taqabıl turuşunun əvrişim məxbi şifirini bərpaqılğallığını körüp yetti. Birinci qadamni o'rinlashtirishda energiya qurilmasini sarxillashtirish o'zgicha mudofiya liniyasini barpo qildik. Energiya sanoatining ochligi, xalq egiligining jon tumiri. O'tir sharq urushi xalqaroda energiya qisligini jiddiylashtirib, xalqaro energiya bahosini o'stirib, nurg'un davlatlarni energiya andishisiga tushirib qo'ydik. An'anaviy qotma energiya importiga ziyoda toyini bilishning xatiri yuqori. Energiya bexatarligidagi birinchi qadamni yaxshi elish ololmaslik har qaysi davlatlarning tashqi zarbiga taqobil turishda strategik tashabbuskorlikni saqlash, saqlayolmasligini belgilaydi. Chatallik arboblar mundaq deb qaradi. Jongo iqtisodining tashqi zarbiga uchrigandagi ifodasi salmoq bo'ldi. Bu uzaqdan buyon yangi energiya kasbini oldini ko'rarlik bilan o'rinlashtirib taraqqiy qildirish, ko'p manbalik energiya ta'minot tizimisi barpo qilishning strategik jo'g'lanmasining foydasidan bo'ldi. O'tir sharq urushi jungu energiya strategiyasining oldin ko'rarligi ham jungoning 5 yillik plan tizimisi qatorliq uzun muddatlik strategik o'rinlashtirmasining tuzum afzalligini gavdalandirdi. Dünya İqtisad Munbiri Energiya Təşəbbüsünün məsuli Nikolas Wagner qatarlıq kişilər maqaliyesib mundaq tep görsətdi. Tirilmi energiyani qançı boldur orullaşdırğan dövlət energiya krizisi da əvrişimlikini şunçı namayan qılalaydı. Jongo mol energiya zapsi, köp mənbəlik energiya təminatı və tez tərəqi qılıvatqan tirilmi energiya kəsbigi tayinib, O'tir sharq urushi keltirib chiqargan baho zarbisiga belgulik darajada taqobil turdi. Bu tajriba muhim o'rnaklik ahamiyatiga ega. Malaysiya xalqaro islom doshosi xalqarolashtirish va sharqiy janubiy Osiyo ellari ittifoqi tadqiqotxonasining boshlig'i Pan Jin Ming mundaq dedi. Jongo energiya tipini o'zgartirish o'rinlashtirmasida strategik yiroqni ko'rarlikni namoyon qilib, energiya taraqqiyoti bilan xavfsizlikni bir tutash bilanlab, an'anaviy energiya bilan yangi energiyaning mos taraqqiyotini ilgari surib, uni tashqi zarbiga texim yaxshi taqobil turish imkoniyatiga ega qildi. Energiya bahosi va yoqilg'i moy tanarxining o'rilishi oldida yangi energiya mahsulotlari bog'on siri har qaysi davlatlarning energiya krizisiga taqobil turishdagi muhim vositasiga aylandi. O'lchamlik por yer shori qatnash safarga chiqish shirkatining eng yangi dokladida ko'rsatilishicha, bu yil 3-chi oydan 4-chi oygacha yer shoridagi jami 37 davlat va rayonda to'qliq avtomobilning yakki oylik setilish miqdorida tarixdagi yangi saviya yaratilgan. 91% davlat va rayonda to'qliq avtomobilning setilish miqdori o'xshash mazgillikdan oshgan. Xalqaro pul fondi tashkilotining eng yangi dokladida Jongoning birinchi fasllik iqtisodining ifodasi ko'zlimidan xili yaxshi bo'ldi. Buningdagi asosliq sabab Jongoning yuqori texniki yasmachiligining ifodasi ko'rinarlik bo'ldi. Shuning bilan bir vaqtda aloqador eksport iqtisodni kuchli jonlantirdi deb ko'rsatildi. Mukammal kasb zanjiri afzalligi va ishlatishga tez topshirish iqtidoriga tayinish orqali Jongoning to'qliq avtomobili yer shori ta'minot zanjirini muqimlashtiradigan halqaliq kuchga aylandi.
Jungo'nun yeşil terakkiyat ideyesinin aldın körerliki ve emeli ehmiyeti mu bağın sire köp devletlerinin etiraf kılışıga erişti. Avrupa'da 5. ayda Jungo avtomobil bazarının ölüşü tuncu kıtım Japonya'dan eşip getti. Avustralya'da Jungo'nun tokluk avtomobil setiş dükkanları zakaz kılgan xeridarlar bilen lıxtı oldu. İndoneziya, Vietnam Qatarlıq Şarkı Canubi Asiya devletlerde Jungo'nun tokluk avtomobili ve toksikleti koçularını kapladı. Bloomberg agentliği mundaq baha verdi. Növetki krizis pakiz energiyanın texmi bexatar işençilik ikenligini körsetti. Nefit kısbuluş nurgun devletlerinin energiya tipini özgertişige türtki boludu. Jungo'nun tokluk avtomobili, Kuyash energilik batarya taqtisi ve şamal küçü turbinisi, erkaisi devletlerinin otur şarıqının nefet, tabi gazıgı tayinişten kutuluşunu ünümlük yolu iqildi. Pesayt küşke küş çıxırış, kəsip sistemisinin mükemmellikini küşlik terakki iqildi. Bu ilik irgendim bu yan dünya iqtisadi, təminat tosalığı uçuraş, pul baxallığı örləş, eşiş, astılaş qatarlı xırıslağa yanımı düş geldi. Yer şarının terakkiyatıdaki inıksızlık açtı. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın en yeni dokulatı da bu yıllık dünya iktisadının eşiş gözlemesi 2.10-5% tövelletildi. Bu yıl

şekilde tutuş kıymetine ige dedi. Jongo Avrupa İttifakı Saudigerler Uyuşması en yeni ilan kılgan Saudi işençisine teşürüş 2026 dokulatıda körüstülüşçe, Jongo'daki Avrupa karxallarının Saudi işençisi de eslige keliş vaziyeti körülgen. Gelgüsü 2 yıllık payda iliş istihbalığa ümit var pozisiyede bulup, ziyaretini kabul kılgan karxallarının nisbeti 17% yetip, bulturkudun 5 point aşkan. Yer şarının terakkiyatıdaki inaksızlık eşivatkan arka görünüşte, Jongo iktisadi terakkiyatının dünya iktisadının nazardaki kıymeti yanımı eşip, Jongo'nun su kelgüçe tuğan selip, kelgüsünü planlaştaki stratejilik iradesini namayan kıldı. Şundakla, dünyadaki her kaysi devletlerge tehimi çoğun bazar istihbali ve hemkarlık fırsatı elip geldi.

Hürmetli radyo dinleyicileri. Dünya Longkisi futbol müsabakası mezgilde Jungu Junchi Paraoz Guroyi Juju Elektrovuz çelikçilikte tatkı kılıp yasıgan 115 yeni tipteki yenik rılıslık poyiz Meksik şehri, Montrey, Guadarajadın ibarat Meksikideki 3 çoğun asatlık şehirde katınıp, şu jayının şehir katınışıdaki yarıkın mənzirge aylandı. Meksikinin payitahtı Meksik şehirdeki yenik rılıs birinci liniyasının Aztek Tenterbiye meydanı bekitide adamla mıg-mıg idi. Top mestalları yenik rılıslık poyuzu oldurup, arq-arqıdın bu yerge itip geldi. Vokzaldın çıkan ikin nurgun top mestalları vagon sırtıda toxtap sürat küçüştü. Andın yol belgesini boylap, Aztek Tenterbiye meydanı bağdı. Bu, 2026 yılı Amerika, Kanada, Meksika, Dünya Longkisi futbol müsabakası ötküzülgen mezgildeki bir körünüş. Yenik rılıs birinci liniyası Meksik şehrinin janubidiki muhim amuvi katnaş yolu bolup, umum uzunluğu 13,4 kilometr, 16 arlıq bekat ve 2 axırkı bekat tesis kılınğan. Kuyo Akan, Tralpan, Xochimilco qatarlıq ahala zich raylan tutaştırdı. Nurgun top mastalar üçün etkanda musabiqa meydanıga yenik rılıslık poyiz bilen barganda yol qıstançılığıdan ünümlük saqılıntılık kılmay, Meksik şehrinin turmuşunu es kıl alaydı. Meksik komandasının yeşil top kemini kegen Arman Meksik şehrinin janı budu turdu. O yenik rılıslık poyiz vagonu da mundaq dedi. Men asasen her günü yenik rılıslık poyizga oldurup, mahalle tenterbiye meydanıga berip top tepimem. Jungu yasıgan yenik rılıslık poyiz maksus futbol liniyarın bop kaldı. Kolumbiya'dan kegen Juanca Meksika'a Dünya Longkisi futbol müsabıqısını kögül badi. Müsabıq günü dostlar bilen yenik rılıslık poyizga oldurup, top meydanıga berip müsabıq ködi. Juanca mundaq dedi. Meksik şehrinin katnışı meni hayran kaldırdı. Yenik rılıslık poyizinin küçüş vaqtı kısqa. Sürüt tez, kolaylık bulup, şehrini sayat kılıştaki aldın kıtalaş iken. Dünya Longkisi futbol müsabakası mezgilde Jungu, Junchi Paraoz Guroyi, Juju Elektrovuz çelik şirkte tatkı kılıp yasıgan 115 yeni tipteki yenik rılıslık poyiz Meksik şehri, Montrey, Guadarajadın ibarat Meksikideki 3 çoğun asatlık şehirde katnıdı. Kündelik yolu uçtuş miktarı 1,250,000 adam katımdan aşkan buluşu mümkün. Bu mezgilde Jungu, Junchi Paraoz Guroyi, Juju Elektrovuz çelik şirkti ve Junchi Paraoz Guroyi, Meksika mulazmet atırtıdaki teknikle nak meydanda növetçilik kılıp, poyizin yürüş ahvalıga yakından dikkat kıldı. Meksik şehrinin yeni tipteki yenik rılıslık poyiz türü katnaşkan muhim tarap bolusuptu bilen, Junchi Paraoz Guroyi, Juju Elektrovuz çelik şirkti, poyizni tatkı kılıp yasaş, yerlikleştirip asıraş, teknik kapalıdı ve ciddi bir tarafkılış hizmetini üstüge ağan bulup, musabiqi mezgilde yolcular köp boğan ahvalda poyizlarının muqim, bihatar yürüşüge kapalatlık kıldı. Junchi Paraoz Guroyi, Juju Elektrovuz çelik şirkti, Meksik şöbesinin mesulü Locho tutuşturup mundaq dedi. Yolcular köp boğanda Junchi Paraoz Guroyi, Abdumobil, Nak Meydan, Arıqsaptın ibarat 3 derecelik birleşme hareket mekanizmini ornatıp, nüpuzluk mulazmet injinerlerini Meksika'ya növetçilik kılışkı evetip, 24 saat ciddi ahvalga takabıl duruş ve teknik jatın kollaş kollektifi tesis kıldı. Teknikle her günü poyiz yolu çıkıştın burun halklık zapçasla ve poyiz sistemisini tekşürüdü. Poyiz yürüyüş jarayanında Nak Meydandaki xadımlar bilen hem türtkü bulup, tasadibi ahvallarga vaqtida inkas qaytırdı. Yürüyüş axırlaşqandan keyin poyezning ahvolini qayta tekshirib, yuqori sijillik, yuqori zichlik yürüyüş sharoitida poyezning bexatar, ishonchlik bo'lishiga kafolatlik qiladi. 2024 yil 1 ayda Junchi Paraoz Guroyi, Juju Elektrovuz çelik şirkti yasagan tunji yenik rılıslık poyez Meksik şehrida ishlatilishga kirishtirildi. Bu yıl 5 ayda yerlik medeniyet amili sındırılgan OYET'te yeni poyiz yolu çıkıp, Şucay'nın şehir katnışıdaki yargın menzirge aylandı.

Hürmetlik radio anlıqçılar. Yakın küllerden bu yan Amerika-İran hərbi toqunuşunun yeni bir kıtım keskilleşişe gəgişib, Ormuz boğazının ötüdüğün paraxotlarının oruç suğurtisi haqqı yeni östey. Angliyanın suğurtı kəsbedeki ərbabi muhbirgı mındaq dedi. Oruç suğurtisinin haq nisbiti xayıp qatarının özgürüşüge əgişib özgürüdü. 6 ayda Amerika bilen İran düşünüş əsletmesi hasıl kılgandakin, Paris koltuğu rayondaki paraxot oruç suğurtisinin haq nisbiti bir mahal düştü. Amma yakında vəziyet keskilleşkendinkin yani örledi. Ondaqta oruç suğurtisi degen neme? Oruç suğurtisi haq nisbiti neme üçün yerşari su transporti bazırı növette en köngül bülüdüğün körsetküşlerinin bir bop kaldı. Kelgüsüdeki suğurtı haqqi yüzülünüşü kandaq buludu. Dərqəmte bixətərlik vəziyetige tayiniş. Oruç suğurtisi, oruç, qurallıq toqunuş, terrorlıq hocimi qatarlıq xeym xətərləgi qartılığan alaydı suğurtini körüstüdü. Deniz transporti sahası adette paraxotlarının oruç ceryanında başqurulduğun bomba, uşkuşsiz ayrıplan, su minası qatarlıqlarının hocimiği uçurğallıqtın kelip çıkan ziyanını qaplaşqı işiltadudu. Amerika, İsrailiye bilen İran oturusu da toqunuş partılığandaykin, oruç suğurtisi paraxotlarının Hormuz boğazı qatarlıq xətiri yuqri deniz sahaldın ötüşünün moyim kapaleti bop qaldı. Angliyanın London şehri Xalqara Deniz Transporti Suğurtisinin Moyim Baha Bekitiş Merkezi. 300 yıldın artıq tarixi ige Lloyd Suğurtı Bazırğa yerşardaki Nurğun Kəsbi Suğurtılaş aparatları toplanğan bulup, Suğurtı vasisi bilen suğurtlıqçı emli bixətərlik vəziyetik asasən xəyib xətərini bağlaş və baha məlum qilişini birlikte tamamlaydı. Oruç suğurtisi bilen adetteki soğudu suğurtisinin roşen pärkı şu ki, onun bağısını bekitişte, dərqəmte bixətərlik vəziyetige yüksek dərəcde tayin işgı toğru keludu. Vəziyetinin özgürüşü ilgirki bağının qaytidin bağalın işgı səbəbçi buluşu, hətta suğurtılı şərtini qaytidin orullaşdırışqa toğru kelişi mümkün. Kəsbi ərbablar tonuşdurup mındaq dedik. Vəziyet nisbətən muqim bulğan məzgildə, paraxot igisi adətdə moddətdən burun 24 saatin 48 saat keçə oruç suğurtisi setivalsı buludu. Hormuz boğazının vəziyeti davamlıq ciddiləşkən məzgildə, bir qısım suğurtılaş aparatları paraxot deniz boğazıqı kirişdən 6 saat burun andın ən axırqı həq nisbətini bekitidu. Suğurtı moddəti adətdə 3 gündən 7 gün keçi buludu. Muddeti toşqandekin qaytidin kilişim baha qoyuludu. Angliya suğurtı vasitçilik şirkti Məgil Həmra şirktinin deniz transport kəsbi məsuli David Simit taratqularının ziyaretini qubul qılğanda misal keltürüp mundaq dedi. İlgiri soğudu paraxotunun Hormuz boğuzuğa kirişige pəkət 6 minut qalğanda suğurtı vasitçisi bilen suğurtılaş aparati yanıla suğurtılaş rəsmiyetini ciddi tamamlaydı. Paraxot xadimleri navada kütülmegen əhval yüzbərse, aile təvəllərinin tölemgi erişşige həqiqi kapalat qiliş üçün xətərlik su sağlığı kirişdən burun suğurtı ispatını ilişdə çıng turatdi. Toxunuş həq nisbitini zor dərəcdə yuqur kötürvətdi. Amerika, İsrailiya bilen İran oturusu da toxunuş partılığandakin, oruç suğurtisi həq nisbiti Hormuz boğazının bixətərlik vəziyetigi nisbətən ən səzgür bazar körsətküşlərinin biri bop qaldı. Toqunuşdan ilgiri kiyimi gəvdisi oruç suğurtisi haqqı adətdə kiyimi qiymətinin 0.125%-ni igiləkdi. Hərbi toqunuşunun kəskilləşişi Hormuz boğazı bixətərlik xətirinin eşiği əgişib, oruç suğurtisi haqqı tez sürətdə örləb, ən yuqur bolğanda bir məhəl paraxot qiymətinin təxminən 10%-ni yetdi. Bunun təsirde kısmen suğurtılaş aparatları tölem-tölemey qayturuş mexanizmini yol koygan. Yani, paraxot musabini bexeter tamamlığandikin kısmen suğurtı haqqını qayturup bergen. 6 ayda Amerika bilen İran düşünüş əsletmisi imzalığandikin vəziyet bir məhəl pəsəydi. Angliya pulu muamili vaxt gezdi suğurtı vasitçilik şirketinin xəvirini nəqil keltürüp, oruç suğurtisinin həq nisbiti bir məhəl 2% ətrafı tövəlligən dedi.
Әмі Әңгілия Лойд базар жәмейтінің деңіз ішілері вә авиасия кәсіпі башқұрғычысы Нел Робертес мұхбірғы мұндақ деді. Яқынды үзбәрген үш қытымлық соғады парақотының ғожым ұшыраш вәқәсі, Америка білен Иранның бір-бірге зәрбі берішіні кәлтіріп шықырып, соғырты әққи несіптіні яны бір қытым өстіріп әтті. Нұрғын халқыра соғырты васышылық аппаратларының ұчуырны ұмымлаштырғанда, нөвәтті парақот кәудісі ұрыс соғыртысының әқ несіпті парақот қымытының тәхминен 5%-ге еткен. Соғырты әққінің төвәлі мәсілігі тошуш тәнәрхіні ашыру өтіпті қалмастын, бәлкі ене парақот егелерінің тижарет тәдбірге бейвасты тәсір көрістуді. Тоқыныш мәзгілді нұрғын парақот егелері йоқыр соғырты әққи вә бейқәттерлік қейім қәтеріні үстіге еліштін сақымыш үшін деңіз сәпіріні кечіктүрішіне талдыды. Өрметлік радиоңалық ұчыла, бұғыдымқы дұнияғы назар программыз мұшады ақырлашды. Программызның дикторлары Гүзел Нұр Розы білен Бәхтияр Турды. Нөвәтчі муарлары Еминжан Исмайыл, назаратшысы Құрбан Саджаппар.

İkinci, karar orginalını tayarlaş ceryani. Bu yıl üçüncü ayda Merkezi Komite Siyasi Bürosu partiye 19. növetlik Merkezi Komiteti 6. umumi yığınıda partiyanın 100 yıllık kürüşüdeki zor muvaffakiyetle ve tarihi tecrübelerinin umumüzlük hulasılaş meselesini noktuluk muzakere kılışını karar kılıp hüccet tayarlaş grupsu kurdu. Ben grupu başlığı buldum. Yoldaş Van Hu'nin Cavlacı Mavin grupu başlığı buldu. Partiye ve devletinin alakadar rehberleri, şundakla Merkezi Komitetinin alakadar tarmakları ve alakadar caylağının mesulları katnaştı. Bu grupa Merkezi Komitet Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin rehberliği de hüccet tayarlaş hizmetini üstüge aldı. 4. ayının 1. günü Partiye Merkezi Komiteti, Partiye 19. növetlik Merkezi Komiteti 6. umumi yığınında partiyanın zor muvaffakiyetleri ve tarihi tecrübelerini umumüzlük hulasılaş meselesini noktuluk muhakeme kılış doğrusu da pikir iliş hakkıdaki uhturuşunu tarkıtıp, partiye iç sırtı da muayyen dairde pikir aldı. İnkas pikirlerden karganda, cayla, tarmakla ve her kaysi tereple birdek mundak kargan. Partiye Merkezi Komitetinin Partiye 19. Növetlik Merkezi Komiteti 6. Umumi Yığınını içip, partiyanın 100 yıllık kürüşüdeki zor muvaffakiyetle ve tarihi tecrübelerini umumüzlük hulasılaşının karar kılgalıkı, tentenlik tarihi, stratejilik tedbir bulup, partiyanın esli maksat ve buruşunu esti çın saklaydıgan, coşkulluki ve hayati küçünü mengü saklaydıgan müstekkem iradesi ve katti işençini toluk namayan kıptı. Partiyanın tarihi terakiyat kanunitin çonkur ilgili geliki. Partiye ve devlet işleri terakiyatıdaki tarihi teşebbüskarlıkı ve mesuliyetçalıkını baştın ahir ilgili gelikini toluk namayan kıptı. Partiyanın mevkani hazırgı koyup, kelgüsüge nezer silip, tarihi tecrübelen yekülleş ve tedbiklaşka ehmiyet berdiğan yırakını körerliki ve çonkur tepekkürünü toluk namayan kıptı. Köpçülük bu kıtımkı umumi yığında partiyanın 100 yıllık kürüşüdeki zor muvaffakiyetle ve tarihi tecrübelerini noktuluk hulasılaşke birdek koşuldu. Hem de kararda muhakeme kılıp hel kılışkı tigişlik zor meselele doğrusu da nurgun yakşı pikir tekliflerini bedi. Cayla, tarmakla ve her kaysi tereple umumüzlük mundak kargan. 100 yıldan buyan partiye halkını istifaklaştırıp ve yitekleb, inkılap, kuruluş, ıslahattın ibaret her kaysi tarihi mezgillerde üzlüksüz küreş kılıp, Cumhuriyet milletinin terakkiyat tarihi, dünya sosyalizminin terakkiyat tarihi, insaniyet cemiyetinin terakkiyat tarihi da çaknap durduğun mücözlerini yaratıp, Cumhuriyet milletinin yakınki zamandan buyanki tarihi musabısını teltüks özgertip, dünya sosyalizminin tarihi terakkiyatının şallık sahipsini callık pütüp çıkıp, Markizmin yeni menzilini muvaffakiyetlik içip, Cumhuriyet milletinin uluk gülünüşünü emelge aşırış için öşmez tökp koştu. İnsaniyetinin terakkiyatını ilgiri sürüş için zor tökp koştu. Bu uluk seferde partiye ve halk intayin mol kımmetlik tarihi tecrübelerini topladı. Bulanın hemmesini sistemli hulasılaşki erziydi. Cayla, tarmakla ve her kaysi tereple bu kıtımki umumi yığında partiyanın 100 yıllık kürüşüdeki zor muvaffakiyetle ve tarihi tecrübelerini umumüzlük hulasılaş asası da yeni devirdeki partiye ve devlet işlerde kolga gelgen tarihi muvaffakiyetle yüz bergen tarihi özgürüşle şundakla yeni tecrübelerini noktuluk hulasılaş teklifi verdi. Partiye Merkezi Komitetinin oralaştırması boyunca hüccet tayarlaş grupsi partiyanın mühim tarihi hüccet materyallarını estaydıl ügünüp, cayla, tarmakla ve her kaysi tereplerinin pikir tekliflerini toluk kabul kılıp, zor meselelerini çonkur tatkik kılıp, karar orginalini tayarlaş hizmetine estaydıl kanat yaydırdı. 9. ayının 6. günü Merkezi Komitet Siyasi Bürosu yığınının kararına asasen, kararının pikir iliş nuskusunu partiye içi de belgilik dairde tarkıtı pikir aldık.
Cümleden partiya içindeki kısmen peşkadem yoldaşlardan fikir aldık. Yine her kaysi demokratik partiya gruhla merkezi komitetlerinin, memleketlik soğudu sanayiçiler birleşmesinin mesullerinin ve partiyasız gruhsız zatla vekillerden mehsus fikir aldık. İnkas fikirlerinin ehvalıdın karganda, cayla, tarmakla ve her kaysi tereple kararının fikir iliş nuskusunu toluk muayyelleştirip, karar orijinalının ramk kurulması ve asasi mezmunu birdek koşulgan. Köpçülük birdek mundak kargan. Karar orijinalının en roşen alhaydiliki, hakikatini emliyetini izdeş, tarıkı hürmet kılış asası da, partiyanın yüzyıllık kürüşüdeki esli maksidi ve burçi eks ettirilipti. Bu tarihi paktka uygun. Karar orijinaldeki zor işla, muhim yığın, muhim şahsla hakkıdaki bayan ve baha, partiyanın tarihi hüccet materyallardaki bayan ve yekülle bilen özara cipsilaştırılıp, partiya merkezi komitetinin partiya 18. kurultuydun boyanki, partiya tarihi doğrusudaki yeni tonuşi namayan kılınıptı. Karar orijinalda hulaslap yığıncaklangan, Jongo Komünistik Partiyası'nın 100 yıllık kürüşünün tarihi ehmiyeti de, partiyanın Jongo'ga insan yetki koşkan tarihi tökpüsü, umumüzlük, çonkur, sistemilik eks etküzülüptü. Hulaslap yığıncaklangan, Jongo Komünistik Partiyası'nın 100 yıllık kürüşünün tarihi tecrübesi de, tarık, hazır, kelgüsü tutaştırılıptı. Bu zor tarihi ehmiyetke ve riyal yetekçi ehmiyetke ige. Cayla, tarmakla ve her kaysi tereple umumüzlük mundak kargan. Karar orijinali, yeni devirdeki Jongo komünistlerinin esli maksidi ve burçunu esti çın saklap, Jongoça sosyalizmde çın turuş ve onu ravajlandırıştaki siyasi hitap namisi. Tarihini eynek kılıp, kelgüsünü yartıp, Jonghua milletinin uluğ gülünüşünü emelge aşırıştaki herket körsetmesi. O partiyanın aldınki işki tarihi kararı bilen tomurdaş bolgan. Hem de devir bilen ten ilgirligen karar boluş süpüti bilen bütün partiyani yeni devir, yeni seferde tekimi zor şan şerep kuşkırıq betlendirudu. Pikir iliş ceryanı da cayla, tarmakla ve her kaysi tereple nurugun yaxşı pikir tekliplerini beripti. Öcce teyarlaş grupsi bu pikir tekliplerini bir mi bir tehlil kılıp, kubul kılışkı boludugallarını imkan kadar kubul kıldı. Kayıt kayıt tetkik kılış ve pişik oyluş arkalık, karar orijinalının 547 cayığı tüzüşkür güzüp, cayla, tarmakla ve her kaysi tereplerinin pikir tekliplerini toluk eks et güzdi. Karar layihasının teyarlaş ceryanı da Merkezi Komitet Siyasi Bürosu Daimi Komiteti 3 qetim. Merkezi Komitet Siyasi Bürosu 2 qetim yığın içip karap çıkıp, bu qetimki umumi yığının karap çıkışı sunulgan karar orijinalini şekillendirdi.

Radio anlıkçı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 11. ayının 8. günü Jongo Komünistik Partiyesi 19. Növetlik Merkezi Komiteti 6. umumi yığında bergen Jongo Komünistik Partiyesi Merkezi Komiteti'nin partiyenin 100 yıllık kürüşüdeki zor muvaffakiyetle ve tarihi tecrübele doğrusudaki kararı yakıdaki zahatının karar orijinalının asasi ramkisi ve asaslık mezmuni namlık 3. bölükünü anlatımız.

Hiç kısı yok. Sormasanla mı dep berişini oylagandım. Men ayalım bilen Daşöden başlap aralaşkan. Daşöden bitirgenden keyin biz bile çeteldi aspirantını okup tügettik. Aslında doktorluğunu mu okup etiş arzuyumuz bar idi. Lekin bizden öydükiler çın turuvağaşka kaytıp gelip toy kıldık. Toydan keyin ayalım çetelden Beycan turuşluk bir tarmak bankısında işe düştü. Ben bu çetel meblağı bilen kurulgan dağlık bir şirketke işe düştüm. Çeteldin yeni kaytıp gelip tuncu ile sel cephat atkan bulsak mı? Lekin ikinci yıldan tatıp hem işimiz ızığı çüştü. Tapavutumuz mu heli kün oldu gidek idi. Biz hem meylen heves kıldığın bəxtlik bir cüplerini idik. Hizmette yaxşı orun tikləş üçün işe düşüp 3 yılgıca ballıq bulmuduk. 3 yıldan kin ayalım iğir ayak buldu. Arayal işkimiz bunundan alem çatlandık. Tehi, perzentimizge yaxşı şarayı hazırlap beriş üçün Atay'tan Beycan'dan öyümüz idi aldık. Kim bilsin, bəxtli külürümüz uzakı var mıydı? Ayalım ay gün toşup, kızını tutkan günü kansırıp, kutkuluş önüm bəmək tüyüp getdi. Doktorlarının zor tırışçalıqı bilen bəxtli yarışa kızım sahtı oldu. Kızımın kuşkumğa ağan şu dakikadan başlap, muhabbetimizin meyvesi bulan oma kızımını yaxşı tərbiyeləş niyetik geldi. Şunda kığandıla ayalımı yüz kilerle gidek mən. Belkim onu moşunu arzu kız kerektap oylaymen. Adil gepin tüketken de mən onun çanığıdan sırgıp çüşken bir tam çaşını körüp kaldım. Şu tapta mən hudu kino köygendek toyğudu bulu atattım. Konla bir toğut mən ölümge tağında bika demigen iken. Nannamu dəl toğut sebeplik hayatının aylığıl tasqağı. İhtiyarsız açık bir jığa boğuzumğa kepleşti. İşki ərinin aldı da yaş tökmesi küçün tezli ornumdun turup ballanın kışığım aldı. İşki kızcaq tekçi şundıq tatlıq oynava tatdi. Kiçik durup anı mehrege kanamıgan ay zöhreye qarap yürküm itişti.

Şunundan kiyin Ay Zühre kündü düğüdek üyümüzge kirip kızım bilen oynaydıgan boldı. Ardın netçepte ötüp Ay Zühre mı kızım bilen bir yesli ikirdi. Şunun bilen işkeylenin birge bulduğun vaxtı teğimi köpeydi. İşkisi bir yekese dünyanı on deyildi. Ay Zühre bazı keşler oynayıp gerip getkende kızının hocarısı da kızım bilen bille uxlap kalardı.

Radio anlıqçı dostlar, Cihan Eyniki programımız yenisilərdən yüz görüşdü. Mən dostu olan Məhliya İbrahim. Bugün Cihan Eynikimizdə qayıs məzmunla ayan buldikin, bilikdə qulaq sayıb baqaylı. Ağırıq 5-ci çoğun ayatlıq alamıdı, bunu biləmsiz. Bugün yenə yol vasının tersi göçürünğən məxbiyyətliklədimiz izləb yermən. Futbol meydandaki çimliğinin rengi nemi üçün həm qınıq, həm suz yeşilrağında buldu. Hoş qadirlik dostlar, tövəndəmiz birlikdə bugünkü Cihan sayətimizə başlayıq. Ағырық, нәпәсілініш, томыр соқуш, қан бесімі, бәдән температурысын кейінгі 5-ші чоң аятлық аламыды. Салық мәліматларды көрістілішчі, амының ағырық түрдегі кезәліклені біліш ниспіті аран 14.3%-ке. Созымы қаректілік ағырық беймарларының давалыныш ниспіті 60%-ке. Давалаш арқылық бүтілі еніклеш ниспіті 20%-ке етмейдеке. Мұтәқәсілерінің әскәттішчі, Ayollar bala tug'ish qatorliq sabablar tufaylidan erlarga qaraganda texmi ko'p og'riqqa duch keladi ekan. Necha yil ilgari Chin xonimda tuyuqsiz gajgi qismidagi belbog'zmon qo'qoq sababidan chaqmoq soqqandek, tortishib qolgandek, chumuli chaqqandek har xil shakldagi og'riq doim navbatlashib qo'zg'aldi. Yuqori palliga chiqqanda minutiga 40 qitimdan ortiq qo'zg'olib, uni qattiq azobladi. Bir necha yildan buyon Chin xonim davlat ichidagi nurg'un doktorxonalarga berib davolangan bo'lsa-mu, Ағырықны пәсі айтыдыған амал тап алмады. Адеттеке ағырық тоқтытыш туырсы, оныңы ниспәттен үнімінің ең қатты. О, әтта, рак кесілінің ағырқы басқычығы беріп қалғанда ішілтыдыған дора, ағырық тоқтытыш туырсы, гидрокси кодын нишләтті. Ағырық барған сыры еғірлішіп, доры мұқтары барған сыры ешіп кетті. Екінгі бір елдің бұян, о, әр күні 20 нәчітал гидрокси кодын ништі. Адамы барған сыры тәшвішілініп, олтыранмай, ұқылыянмайдыған болып қалды. Doktor, yuqorqi bemarning qiriptar bo'lgani davolash tas bo'lgan sozilma xarakterlik og'riqdan kelib chiqqan psixikalik kasalga tava ekanligini eskertdi. Sozilma xarakterlik og'riq ovozsiz tarqalishchan kasal deb ataladi. Ko'p sondagilari to'qilmalarning zaxmlanishi, sozilma xarakterlik kasallik, psixikalik omil qatorliq sabablardan kelib chiqadi. Bir xil jiddiy xarakterlik kasallik yoki bir qitimliq zaxmlanishdan kelib chiqqan og'riq bo'lib ifodalanib, odatki davolash vaqtidan eshib ketadi. Yoki og'riq pasaygandan keyin bir necha oy yoki bir necha yilda qayta qo'zg'oladi yoki takror qo'zg'oladi. Odatda 3 oydan eshib ketgan davomlashish xarakterlik yoki orlab og'rish bo'lib ifodalanadi. Og'riq organizm duch kelgan ziyon yoki kasallikning signali. Bosh og'risa, og'riq to'xtatish to'g'risi yeyish. Mör ağırsa məlhəm doğru çaplaş. Yəni, nurğun kişilər bunu pərva qılmay, çidisam da ötüb getirdi o dəb oylaydı. Profesor Fən Bifa mundaqdıdı. Ağırıq, nəpəs, tomur soqşi, qan besimi, bədən temperaturistin kiyinki 5-ci con ayatlı qalamıdı. Orqanizm qıdıqlanış, ya ki, kisəlgi duş gəlgəndə çıxarğan agaqlandırış xarakterlik signal. Bununqa yüksək əhmiyyət veriş, hərgiz səlqarmaslıq gerək. Amma nurğun kişidə çidisli ötüb getirdi o dəydiğən xata tonuş məvcud bulub, Ағырық өздігідін пәсейді. Бұлып мұ, еніх дәрежедегі ағырық текімі асан йоқайды деп қарайды. Салық мәліматларды көрістіліше, амының ағырық түрдегі кесәліклені беліш ниспіті аран 14.3%. Созымы характерлік ағырық беймарларының давалыныш ниспіті 60%-ке. Давала шарқылық пүтілі еніхләш ниспіті 20%-ке етмейдеке. Sağlıq məlumatlarda göstərilishçə, yer şəri boyunca sozulma xarakterlik ağrıqqa qırıqtar buluş nisbəti təxminən 38% bulub, ayolların sozulma xarakterlik ağrıqqa qırıqtar buluş nisbəti ərlərinkidən yuqurkən. Baş, mürə, bəl sozulma xarakterlik ağrıqının əsaslıq ornikən. Cüngo ağrıq meditsinasi tərəqqiyat dokladidiki sağlıq məlumatda göstərilishçə, Cüngoda sozulma xarakterlik ağrıq bemarları 300 milyondan eşib ketken. Оның үстіге әргелі 20 миллион кішілік сөрәт білін көпейген. 1990 елдің 2017 елгіце, сөңәк боғым ялығығы ғырыптар болыш нәспіті 2.35 әсі ашқан. 2016 елі бәл ағырқы беймарлары тәхминен 67 миллион 300 мыңғы еткен. 2017 елі баш ағырқы беймарлары тәхминен 483 миллионғы еткен. Доқтырханды ятқан 16% беймар нерві кесілі әхлі ағырқығы дучар болған. 60%-тен артық рак кесілі беймарларда ағырық мәуджеткен. Бұның ішіде яна 65%-тен артық беймар отыра еғір дәрежеді ағырейді екен. Бұның білән селештіруғанда, амының ағырық кесәлігіні беліш неспіті 20%-кемі етмейді екен. Кесәл көрістіш неспіті түвен, оның үстіге әрқайс жайладеке пәлләнің тәрәқиятым ұ тәкшемескен. Ағырық өлмәс рак кесілі деп атылыды. Мұтәқәсіслер
ayollar va 30 yosh yoshlardagi og'riqqa ahamiyat berishni murojaat qildi. Egilnishcha og'riq davomlashish vaqtiga asosan jiddiy xarakterlik og'riq va so'zilma xarakterlik og'riq deb ayrildi ekan. Jiddiy xarakterlik og'riqni odatda jarohat, operatsiya yoki kasallik keltirib chiqardi. Davomlashish vaqti bir qadar qisqa bo'ladi. So'zilma xarakterlik og'riqning davomlashish vaqti bir qadar uzun bo'lib, odatda 3 oydan yuqori bo'lsa-mu, yanada pasaytkili bo'lmaydi. Bemorning kayfiyati, uyqusi to'salg'uga uchrab, salomatligi va turmush sifatiga og'ir ta'sir yetkazadi. Og'riq so'zilma xarakterlik kasallarda sal qarashqa bo'lmaydigan signal. Ba'zida og'riq so'zilma xarakterlik kasallarning kasallik alomatining naqozi. Ba'zida og'riq so'zilma xarakterlik kasallarning og'irlashganligining signali. Har qanday vaqtda og'riqqa sal qarmasligimiz kerak. Bo'lmasa, kasallikni davolashning muhim ko'znak mazgilini qo'ldan berib qo'yishimiz mumkin. Jungo kasalliklarining oldini olish tizginlash markazi so'zilma xarakterlik kasalliklar markazining mudiri Wu Jing munolarni ta'kidladi. Uning tanishtirishicha, og'riqning g'idiqlishi organizmni tamponsizlik qoldida turg'izib, qon bosimi o'rlash, yurak muskuliga qon yetishmaslik, oshqozon uchayning lumildishi ostlash qatorliq og'ishma kasalliklarni paydo qildi ekan. Shuning bilan bir vaqtda har bir odamning og'riqqa bardoshlik berish iqtidori o'xshash bo'lmaydi. Og'riq yuz berganda kasallik alomati og'ir bo'lmagan taqdirdami davomliq bardoshlik bermasligi. Boldir orilishib, boldir davolanib, kasallik ahvolining og'irlashib ketishi, so'zilma xarakterlik og'riqqa o'zgirib ketishi yoki psixikalik to'salg'u paydo bo'lishini to'sishi kerak. Unundan boshqa, boldir davolash to'g'ri bilan davolashning sezgirligini oshirib, texnik yaxshi davolash unumiga yetkili bo'ladi. Wu Jing shuning bilan bir vaqtda yana bunday qaskatdi. So'zilma xarakterlik kasalga giriptar bo'lgan bemorlarga nisbatan ba'zi shaxsiy tajribasi bo'lg'ashqa, binormal kasallik alomatlariga sal qarab, kasallik ahvolini kechiktirishi mumkin. Masalan, yuqori qon bosim bemorlarida ilgari bosh og'rish yuz bergan bo'lishi mumkin. Agar tuyuqsiz qattiq og'rish yoki qusish, ko'z g'uvalishish yoki bir tarafdagi putqollar mag'dursizlanish ko'rilsa, darhol doktorga ko'rinib, menga qon tumor kasalligining bor yo'qligini aniqlash kerak. Beijing Shehe doktorxonasi ayollar kasalliklari bo'limining mudir vrachi Tan Shenji ayollarning og'riqiga diqqat qilish kerakligini bildirdi. Ayollar bola tug'ish, bola tarbiyalash qatorliq sabablar tufaylidan erlarga qaraganda texnik ko'p og'riqqa duch keladi. Bir oilada ayollar ko'p bolalarda aylanishni saqlaydigan o'q markazi. Sog'lom badan bo'lsa, o'q markazining siliqlashtirg'uchisi. Ayollarning salomatligida masala ko'rilsa, oilaning normal aylanishimi shuninga ergishib chetnab ketadi. Shunga ayollarning og'riqiga ko'ngil bo'lish, tashviq tarbiya orqali ayollarga og'riqni bartaraf qilish va hal qilishning amali borligini bildirish kerak. Tanshenjining qarishicha, navbatdan nurg'un og'riq masalasi varg'an seri 30 yosh va yoshlarda ko'rilmoqda ekan. U yana mundoq dedi. Xizmat maydoni va oilaning turiki bo'lish sifati bilan 30 yosh va yoshlarning og'riq masalasiga ahamiyat berishga to'g'ri keladi. Turmush, xizmat, o'g'inish usulining o'zgarishiga ergishib, kasallik ahvolidagi o'zgarish bo'ldi. Shunaqla o'zimizning ba'zi sog'lomlik holatimizni tadrijiy o'zgartdik. Masalan, yoshlar uzun mazgil ustalga yetib olib xizmat qilib, kompyuter ko'rib, bo'yin umurtqisiga munosabatli kasalliklarni keltirib chiqarib, og'rish qatorliq masalalarni keltirib chiqarmoqda. Beijing Dashusi 3-chi doktorxona og'riq bo'limining mudiri professor Li Shuicheng munolarni eskartdi. 30 yosh yoshlar og'riqqa yo'liqqanda oldi bilan to'g'ri tunishga ega bo'lishi kerak. Jiddiy xarakterlik og'riq kasallikning bir signali. Qisqa vaqt ichida og'riq ko'rilsa, chuqur vaqtida doktorga ko'rinish kerak. So'zilma xarakterlik og'riqqa majburiy chidab turib davolashsa unumi bo'lmaydi. Og'riqqa chidmaslik, to'g'ridan qo'rqmaslik kerak. Bosh og'rish, bal dumba og'rish, bo'g'im og'rish qatorliq doim ko'rilgan og'riqlarni paydo qilguvchi sababni tizginlash orqali oldini olishga bo'ladi. Jungo xalq ozodlik armiyasi bosh doktorxonasi 2-chi meditsina markazi universal davolash bo'limining mudiri Sun Yunxay mundoq dedi. Og'riqning yuz berish sababi nihoyatda ko'p. Zo'r bir qism og'riqning yuz berishi kundalik turmush harakatimiz, organizm iqtidorining qerishi bilan munosabatlik. Bu sabablarni kontrol qilganda og'riqning oldini olib bo'ladi. Masalan, bosh og'rish, bal dumba og'rish, bo'g'im og'rish bir qadar ko'p uchraydigan og'riq turi bo'lib, yaxshi kayfiyatni saqlab, qonuniyatlik ta'minlab va uyquga kapolatlik qilib, yemak ichmakni tamponlashtirganda jiddiylashish xarakterlik bosh og'rish, boshning yerimi og'rishning oldini olib bo'ladi. Bal dumba og'riqi uzoq o'tirish, uzoq turish qiyofati bilan munosabatlik. Nachar qiyofatni o'zgartib, bal dumba muskullarining kuchini muvofiq chiniqtirganda og'riqning qo'zg'alishining oldini olib bo'ladi. Chekinish xarakterlik so'ngak bo'g'im kasalliklari doim so'ngak shalonlashish qatorliq omillar bilan munosabatlik. Bo'libmi, 30 yosh va yashangan ayollar kalitsiy va vitamin D to'liqlash orqali so'ngak shalonlashishni davolasa,
Boğum yallığının aldın ağılı ya ki keçiktürgülü buludu. Aldın iliş tedbirlerini kullanış bilen bir vaqtta ağırıqının kuzguluş kanuniyetine dikkat kılış ve onu hatırlaş hem de özgün maskeldiğen usullarını yakünləb, kuzguluşunun teximi ünümlük aldın iliş ve kuzguluş qetim sanını tüvallitiş gerek. Keselge qarab ağırıq toxtutuş doğrusu işlesse ağırıqını ünümlük pasaytudu. Doktorunun körsetmesi boyunca bexater doğru işildiş gerek. Paytaq tibbi daşöz karmıqıdaki Beijing Tiantan Doktorxanası ağırıq bölümünün müdiri. Profesor Lo Fang şunu əskertedu ki, doğru işildişini xalamaslıq, doğru işildişki cürət qılalmaslıq, doğru işildişini bilməslik, ağırıqda daim körüldüğün doğru işildişini qangırap qılış bulup, keselge qarab ağırıq toxtutuş doğrularını işletkende, ağırıqını ünümlük pasaytkili buludu. Lekin doğruni belgilengen miqtar boyunca işildişki dikkat qılış gerek. Öz aldığı miqtarını köpeytişke, kanç ağırgan seri şünç köpeyişke bolmaydı. Doğru bilen davalaş ağırıqını pasaytiştiki muhim vasitlanın biri. Daim uçuraydıgan ağırıq pasaytkücü doğrula işki çoğun türgü bölünüdü. Biri, asaslıqı eğir ağırıqlani, bulup mu rak ağırıqlarını davalaş kışıltılıdı. Bu xil doğrula rıçıplıq doğrulağı təvə bulup, muapıq istimal kılınmısa xumar bulup qalıdı. Şuna, çoğum doktorunun körsetmisi bu işiltiş gerek. Yani bir xili, kızıtma qaytırıp ağırıq pasaytkücü doğrula bulup, asaslıqı acetaminofenol, steroidsiz yallıqı karşı doğrula, məsələn, aspirin, profin, dihlorofin, kislatasi. Indomitsin qatarlıqların öz çıqalıdı. Dünya Səhiyyə Təşkilatı onu asasi ağırıq pasaytkücü doğru qılışını təvsiyə qılğan bulub, yenik və otur dərəcədəki ağırıqını pasaytkücü maskilidir. Acetaminofenol, yaki brofin, dövlət işçi və sırtıdaki körsətmələrdə adətdiki zukam, tarqılışçan zukam qatarlıqlar gəltürüb çıxarğan baş ağırış, muskullar telib ağırış, boğumla ağırış, qızış alamətlərini pasaytkücü işiltilidir, dəb təvsiyə qılınqan. Bu xil doğruların adetki bexatarlıki yaxşı, nacar təsirlərinin yüzberiş nisbiti bir qədər tövən bulub, kilinkidə nait ikən qolunuldu. Lofan onunlar nəskərtdi. Sözülmü xarakterli kisəlgi qırıplar boğalanın sani tədrici köp yuvadudu. Köp qıl kisəl billi məvcud bulub durduğan bimarlarının doğru işiltiştürü köp bulub, asalla doğrular arasıdaki özra təsir və kaşılı yüzberidu. Bulup mu, yaşanğan ağırıqlağı nisbətən etkanda, əgər başqa asasi kesəliklə, məsələn, yuqur qan besimi, qandınmay köpüyüb keçiş kesili, diabet kesili, börək kesili qatarlıqlarını birli vaqtda davalab doğru işçik doğru kəlsə, doktor, birləmçi kesəllik, əgəşmi kesəllik, doğru işiltiş tarixi qatarlıq yək kəhvallarqa asasən, bağlab boğan dinkin, doğru işiltiş kitəkçilik qılışı, asalıqca özara təsir görsətməydiğən doğrularını talab, doğru işiltiş xatırını azaytışı kerek.

0: mükemmel energiyeni bekarlı ısırap kıyım yok. Mən bir çıraq. Yok çığınızda beni öçürün. Qaydışınızı saxlayın. Beni yurtsız, mən sizni yurtdım.
1: Qadirlik dostlar, futbol meydanındaki çimliğinin rengi nime üçün hem qınıq hem soz bolulu. Köp sandaki futbol meydanlarına terilgini oqşash bir xil otçup, meydan üstüdeki çim renginin hem qınıq hem soz bolishi, şişçilanın çim provokatlaşmasi bilen çimlani oqşumğan yönelişlerden çıngdıqalıqıdan şekillengen. Otçup yopurmaqlarının aldı kendi rengi de parıq boludu. Aldı tarpının rengi qınıq, kendi tarpının rengi soz boludu. Yopurmaqnın çüş yönelişini kontrol kılsıla, çimliğinin renginin qınıq susqini tanışıgılı boludu. Yani sim tartıp oranı bekitkendin kiyin, çim provokatlaş maşinisi her bir yol boyunca oxşaş bir yönelişti mağdurulup, aldı bilen kayta tekrar 40 piyancı dalıdı. Bundaq boğanda bir yoldik yopurmaqlarının gözü üstüge, yani bir yoldik yopurmaqlarının dümbüsü üstüge qaraydıgan boğaşqa, çimlanın rengi hem qınıq hem sus boludu. Ondaqtan nem üçün çimliq çoğunqır tezliği boyunca ayrıldı. Renginin qınıqsızlığı oxşaş bulmağan çimliq güzellik duyğusu bergenden başqa, yana topçi, reper ve tamaşıbıllarının topçinin dairden çıkıp ketken ketmegeliki göküm kılışıgı yerden berdi.
0: Əməd pişiq, doktorxanığı beripla mertleşip ketdi.
2: Bu operasiyaga 100 neçim oyen pul ketidi, qandaq qilsiz?
3: Davaltay, qanç pul kesmeyli? Mana can lazım de.
4: Samet Cahil, doktorunu körüpla kulkı yumuşak bulup ketdi.
5: Bu kıytımkı davalaşkın basılaşmışsanız bulmaydı. Bulmasa işiniz çatak.
6: He, buludu. Sizden diginiz de kılım ben.
0: Doktorxanda yetişinin gibi buluydu. Aldıraşına yürüdüğün baş direktör Mehmet'nin vaxtı çıxdı.
7: He, derhal ayırıplan bilti zakas kılın. Heri darmini saklavatıdı.
8: Aldıraş bulsanız operasyonu kendini sürüp delemse.
7: Yak. Doktor, benim vaxtım çıxıdı.
0: Hizmet, turmuş hələkçilik tükümeydi. Özünüzgü kümün bölüşünü her vakit unutup kalma.

Turvatkan Oltıraq rayonda koyu vitilip yıkıldıgan köpligen öymüşki bar. Ular daim Oltıraq rayonda kuşkaş katarlıq yavay hayvanlarını tutup öldürüdü. Mən müşük ilgisiga köp qıttım əskertgen bolsam mu, karşı tərəp müşüknün kuş tutuşu təbi idi. Bunu başqoralmaymən digende səbəb qılıp əpləp-səpləp ötküzü etdi. Oltıraq rayon, öycay mülazimiyeti şirkitimi arlışış hukukunun yoxluğunu bildirdi. Ondaqda koy vitilip yıkılgan öy müşkinin kuşkaşlı öldürüşü kanunlu xilap mı? Cevap. Koy vitilip yıkılgan öy müşkinin kuşkaş katarlıq yavay hayvanlarını öldürüş kılmışı da, onun ilgisi memuri cahitin kanunlu xilaplı kılışını şekillendirişi, hem münasip, haqtalap hukukuğa çıkılış cevapkarlıqını üstüge ilişka doğru kilişi mümkün. Şunun bilen billa Oltıraq rayon öycay mülazimiyeti şirketi başkuruş mecburiyetini ada kılmağışka, ular mu münasip kanun cevapkarlıqını üstüge ilişi mümkün. Cumhur Xalq Cumhuriyetinin yavay hayvalarını qoğdaş kanununun 6. maddesindeki belgelimiga asaslanganda, təşkilat ve şahıslarının hemisinin yavay hayvanlar ve onların yaşaş makanını qoğdaş mecburiyeti var. Kanunlu xilap halda yavay hayvanlarını oğlaş, tutuş, toşuş, soğudulışış məni kılınıdı. Yavay hayvanlarının yaşaş makanına buzğunçılık kılış məni kılınıdı. Müşük ilgisinin özü bakan hayvanı başkuruş ve kontrol kılış məcbur idi bar. Öy müşkinin tutup öldürüş kılmışı objektif cihette yavay hayvanlarının ölüşünü keltürüp çıxırdı. Eğer tutup öldürgen kuşlar dövlət qoğdaydıgan mühim ekologiya, ilim bən ictimai qimmətki igi bolgan, quruqluqda yaşaydıgan yavay hayvanlarga təvəb olsa, Bakıçının başkuruş vəzifesini ada kılmazdıqı, kanunlu xilap kılmışının kelip çıxışıga səbəb bulup kalıdı. Siz Oltıraq rayonunun öycay mülazimiyeti şirketine rəsmi alaqa əvətdib, onların Oltıraq rayon Amivi rayonunu başkuruş məsuliyetini ada kılışını tələb kılsınız boludu. Şunun bilən belə, şəhər başkuruş kanun icra kılış tarmıqı ya ki koç başqarmasıqı paş kılıp, müşük ilgisini cəzalaşını tələb kılsınız boludu. Eğer Oltıraq rayonundaki yavayı kuşlarının sani müşkünün tutuş öldürüşü sebebinin körnerlik azlap ketken bolsa, ormançılık tarmıqıga inkas kılıp, onların Oltıraq rayon hən ətraptiki kuşlarının yaşaş makanını qoğdaşqa yedekçilik kılışını tələb kılsanız boludu. Bununla başqa yana Oltıraq rayonundaki kuşlarını yaxşı körüdüğün başqa öy ilgiler bilen birleşib, öy ilgileri heyetinin Oltıraq rayonunda Ermek hayvanlarını mədini bir qış əhtinamisi tüzüşüge ortak türtkü bulup, öy müşkini koyvetip baxmasdıq. Sırtkı çıkanda tanağa bağlap yetiləş qatarlıq bəlgilimlerini aydınlaşdırsanlar mı buludu?

Sevimli radio alıqıçıla, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu vatkını Merkez Xalık Radio Stansısının Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni köyler sizge hemrab olsun. Naxşı muzika, ruhnu ozıqı, çarçıgan kalitlerinin teşnalıqını kandırdıgan mənivi bulaq. Ayacanı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdıgan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit küt olgan coşkun kalplerge huzur bir işlaydı. Sizden menevi teşnalıkınızda kandırdıgan yanırat nakşıla serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundakta bu muziki güzarlıkı kadem besinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuş bıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrab olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğulağı tolgısı. Kenundak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet. Merhamet.

Sevimli dostlar, programımızı davamlaştırıyoruz. Adam ömürde hem işe onuşluk ütü vermeydi. Şunlaşka adam turmuşka işenç bilen muamele kılışı. Turmuşluğun hocayınıga aylanış gerek. Hergiz turmuşluğun kaymık duruşuğa uçurmaslık gerek. Endi bazıla onsuzluk uçurganda roy çüşüp hem işten rayı yenip gitudu. Lekin bu kıl pozisiye yakşı akıbet epkenmeydu. Turmuş sövgüge muhtaç. Bulup mu onsuzluk uçurganda kıyınçılıkla sövüşkü cüret kılış. Külüp yaşayışını biliş gerek. Çünkü sövgü hakiki kuş kuvvetlenen ibadesi. Sövgü sizin irade tikliginizi ve turmuşunu ötküzüş işençinizi çöndürdü. Şu çağdılar hayat sizge özünün yıkımlık külgüsü bilen cevap kaytırdı. Bu turmuş yolu naitli uzak ve eğer tokay geliydi. Hem mi kişi özü has usullar bilen onun pellisi giydirdi. Çolaşka külün, söyünün, hayatının pellisiyle karab, arzu ümitlerinizle karab külün. Genemize tebessüm bilen oltırıp, nöbetteki güzel köylerimizge birlikte kulak silin.

Hürmetli radio anlıqıcılar, Jinggang Shan Jungu inqilabının bölşigi, başuji Xi Jinping mındaqtap körsatdi. Jinggang Shan davri bizge ən qimmetli baylıq kaldırdı. O bosumu zaman ve makamdan halkıgan Jinggang Shan ruhi. Biz bugünkü künde yeni davr şaraitiga birleştirip, qatti irade bilen gayege intiliş, haqiqatni ameliyatin izdep yeni yol ijiş, jabağı çıdap küreş kılıp, qiyin ötkeldin ötüş, amığı tayınıp, qalbini kolga keltirişte çıngdırıp, Jinggang Shan ruhidin yeni davr nuru çaş kuzuş gerek. Jungo komünistlerinin manevi şecerisinin muhim terkibi kısmı bolgan Jinggang Shan ruhiga hazırgıcı varıslı kılındı. O, barlıq partiya azalri kadrlani, əsli məqsədni çiniqtürüp, ötkəlgə ucum qılıp, qiyinçiliklani yengişgə ilhamlandırıp, milyonluğan xalqni millətnin gülünüş musabısı da casaratlan olgı ilgirləşgə yetəkləməkdi. Bugünkü kündə, hər günü məmliketnin harqaysı caylardın kəyən kişilə bu qızıl tuprağa qadam qoyub, əsli məqsəd borışını yezqınmıqdı. Şucay, kuyuk kızıl asasqı tayınıp, Jinggang Shan'ge qığan səpirim namlıq çökmü kızıl tətqiqat ögünüş paalidini qanat yaydırdı. 22 qetimliq əməli mənzirə edivi siyasi dərisi kızıl genni yaşla ösmürlərinin qalbidə yıldız tart qozdi. Jinggang Shan teği inqilabi taq, cengivar taq, şundaqla qahraman taq, şərəplik taq. İnqilabi qurbanla sıqini bilən hayatı bətligə, yezla arqılıq şəhərlərini qorşaş, hakimiyyətini qurallıq tartib ilişdən ibarət toğrı inqilab yolunu içib, öşməz mənivi abidə tiklədi. Partiya 18-ci qurul deydən bu yan, başucu Xi Jinping oxşaş bulmağan sorunlarda Jinggang Shan ruhi toğırsa da köp qeydim toxtaldı. Həm də Jinggang Shan ruhini əvci aldırış toğırsa da eniq tələblərini otdırıqı qoyub, yeni dəvr şəraitiga bərləşdirib, Jinggang Shan ruhidin yeni dəvr nuru çaş qızış kirəkliyini təkidlədi. Qızıl tıpraqda yıldız tatqan Jiangshi, başucu Xi Jinping otdırıqı qoyğan Koni inqilabi rayonlarının yuqırı sübətdik tərəqiyyatını tezildişdə aldı demeyiniz. Otur kısım rayonlarının kat götürüşüge törtkü buluşta bağıtırlıq bilen aldı demeyiniz. Çanjan Daryası ixtisat bəlbağının tərəqiyyatını alğı sılcetişta netici yartışqı mahir buluş nişan tələbini əstiçin saqlap, ruhunu yetekçi qılıp, əmili işləş davamıda yeni sahibi bitmekte. Hakikatini əmiliyyatın izdəb yeni yol içiş, Jinggang Shan ruhinin ən roşan dəvr alahidliki. Jinggang Shan'nın işkirsige caylaşkan Shenshan kentidigi dihqalla avlatma avlat kişi beşiği toğru keldigan nech pung palampay etiz ve nech unmu bambuk zarlıqı tayinip turmuş kajırıp kagan bulup 10 yıl ilgiri kişi beşiği toğru keldigan yıllık kirimi 3000 yuengimi yetmeydi. Kent partiya yacikisi 2016 yıldan başlap mevkani tağlıq kentinin əmeli əhvalıqı karıtıp dihqalanın koladiki kölemlik önüm hasılıqlış qiyin bolğan Alqançılık etizni mərkəzləşdirib, obrot qılıb, kooperativ qurub, siyriq şaptul və çay terişni bir tutaş planladı. Şunun bilan bir vaqtda Jinggang Shan'dagi Ishkichong yadroliq mənzir rayonu orasidagi özgəcə əvzəlikidən paydalanıb, yezi sayahatçilikini zor küş bilan tərəqqi qıldırıb, 30-dan artıq puxravi qonalğu və səhra aramgahı açdı. Hazır Shenshan kəndi yılığa 300 000 adam qitim sayahatçı kütübilib, ölkülük 5 A dərəcəlik yezi sayahat noxtısı bulub bahalandı. Kent ahalarının kişi beşiği toğır keldiğin yıllık kirimi 36 000 yuengi yetib, 10 yılda 10 netçi hessi açdı. İlgiri Sovet rayonu, Ganju, Jiangxi'nin ən cənubidegi 4 ölkə çigirilindiğin çət çayğı caylaşqan bulub, tağ köp, yer az buğaşqa bir məzgil Bekimi Kon rayon diyen belge çaplanğan idi. 10 yıl ilgiri Ganju, Guangdong, Shangang, Aumun, Chongqoltuq rayonuna yakın buluştak rayon əvzəligi və tömür yol toru kesişken tügün buluştak əvzəligiye tayinib, haqiqatni əməliyyatın izdəş ruhi, başlamcı buluşqı cürət qiliş cəsarəti bilən tərəqiyyatının yeni yolunu içib, denizdən yıraq, çigrağı yıraq Cənubi Jiangshi Sovet rayonu da məmliket bu yece Koni İnqilabi rayonla içindeki sırtqı içibitliyən birdən bir işki quruqluq çigra iğizi, Ganju xalqara quruqluq portunu qurdi. Asiya obrut tori Asiya Yavrupa'daki 20 neçə dövlət və rayonu qabladı. Bu, məmliket bu yece ən çoğun həqiqi yağışdan yasalğan öy cihazır yasaş bazısı Nankang rayonunu işki quruqluğun mərkizdən içibitişinin aldınqı sepege bivasını yüzləndirib, Şucaydaki öy cihazları topunun məhsulat qımmetini 290 milyard yuandan aşırışqı törtkü boldi. Çət əl zakası hər yili 5 milyard yuandan aşdı. Jabağı çıdap köreş qılıp, qiyin ötkeldin ötüş, Jinggang Shan ruhinin yadroluq asası.
ән-әнви кәсіплінің Чаңши өлкісі санаәтіде егелеген ниспіті тәхминен 70% болып, өзгәртіш, дәрежесіні өстіріштен ибарат бұ чоң ішіні яқшы қылыш, бүтін өлкінің әмілі иқтисадының асасыны пұқтылаш, асасыны күчәйтішінің ашқычы. Чаңжан дәриясы сахилігі жайлашқан Чаңжан нефт химия санаәт карханасы энергия сәрпияты юғыры мәсулаты бірліқіл болыштәк қиын әхвалға түшіп қалған еді. Yaqinqi yillardan bo'yan bu Kona neft ximiya korxonasi japog'i chidab kurash qilish ruhi bilan galdan bo'g'idagan texnikalik qiyin o'tganlardan o'tib raqamlashtirish, ahliylashtirish orqali energiya hosil qilib qayta hayotlikka erishdi. Yillik ishlab chiqarish miqdori 1 million 500 ming tonna arin ishlab chiqarish turi bu yilning oxirida putdi. Shu chaqda o'tir qism rayonidagi oldin qatar turadigan yeshil aqli neft ayirish ximiya sanoati bosqichiga aylandi. Hozir Jiangxi o'lkasida 15 mingdan ortiq an'anaviy korxona darajasini o'stirib yangilashni tamomladi. Elektronlik uchur rangli metal kasbi ilgari keyin bo'lib trillion darajali korxona qatoriga kirdi. Jiangxi 15-yilning yangi boshlanish nuqtasi turib, yo'llanma kasblarni butun kuchi bilan ilgari surib, litiyliq batareya, yuqori texnikalik yorug'lik volt qatorliq strategik yo'llanma kasblarni tez rivojlantirmoqda. Shuning bilan bir vaqtda metal yangi materiali Меңі үскіні ұлаш еғізі қатарлық кәлгөсі мұзабықы yolunu орынлаштырып, ұқтысатның еңі еш нұқтысыны өзіксіз етілдірмәкті. Рух мәшәлге ұқшаш мұзабыны еұрыдыды. Барлық чонға пәрзентлері қызылген ғыварыслық қылып, жасараттан елгетләш күчіні қобыл қылып, еңі мұзабыда өзіксіз еңі yol етіп, қиын өткәлләдің бөз өтіп, еңі вәзіет яртып, дөйләтіні құдырат таптырыш құрылышы. Millatning gullandirish ulug' ishlarini jungovchi zamonaviylashtirish orqali umumyuzlik ilgari surishning yangi sahifasini jasorat bilan putidi.

0: Hürmetli radio anlıqıcılar, kısqı video hukumarı bob kilişini kandaq tüzdiş gerek, muhbirimiz Mehliya İbrahim bu axtı xəbər beridu.
1: Yıqağı bir türlük təkşürüşte körüstülüşce 80% ziyaret kılınğıcı kısqı video görüşünü yaxşı gördüğalıqını büldürgen. Onun üstüge ziyaret kılınğıcılarının yaş baskıcı kancı tövən bulsa, kısqı videoğu boğan kızıqçı şünçü yokur bolu digen. 70% yıqın ziyaret kılınğıcı özünü kısqı video körüşke ziyade berilip ketkende kes kılgan. Kısqı videoğu mastanı buluş yeni mesel emez. Yıqınqı yıllardan buyan, yaş ösmürlərinin kısqı videoğu mastanı bulup kilişi toğrısıdaki temila zıçil kişilerinin dektini tartmaqta. Gerçi bazı supla mastanı bulup kilişinin aldığını iliş əmdisini yolu koygan bolsun mu, lekin əmili ünümüdün qarğanda hazırgıca haqiqi yolu koyuşku boludan həl kiliş usulu barlıq kəlgini yok. Öz betiliş baskıcıda turvatkan yaş ösmürlərge nisbətən etkanda, kızıqarlıq kısqı videonun kəynige zadı qancilik yoşurun xayıp yoşurungan. Mütəxəssislərinin körüstüşçe, kısqı videonu uzaq müddət, köp miqdarda körüşünün salamətliki boğan zihnini deməkli qoyaylı, kısqı videodaki keyfiyyət qiməti xuddi şekerge oxşaş, bizni bir məhəl tatlıq tuyğuğu keltürsümü, amma uzun məzgillik ziyanğa qoydu. Mektepten kaytqandan kiyin qıldığan birinci işim kısqı video körüşünü başlaş. Keşte karvat qışqandan kiyin yana oğurluq jiyotqanın işi de körmən. Tamak yegende, hacetxanıq kirgende, hatta yuyunğanda hämmesi de bir tereptin kısqı video körmən. Kısqı video tılgı ilinsa Beijingdeki Liu xanımının deyişçe, bulup mu bir kısım kısqı video əplirde, körünmü yüz balılarını yan telefon alet stonunun vaxtını körelmeydiğen kıp koyğaşka, teximi ayrılmaz kıp koyğan. Paytaxt tibbi daşösi Şüanwu doktorxanası iqtidarlıq nerva taşqı kesellikler bölümünün muavin mudir viraji Ni Duanyu mundaqtadi. Bu asaslığı çoğun mena mexanizmi bilen münasivetlik. Kısqı video çoğun menedeki mukapatla sistemisini qozğıtudu, hem de dopaminin acırılıp çıkışını keltürüp çıkarudu. Bu bir xil qozğılışcan nervi yetküzgücü maddesi bulup, adamda xoşallıq tuyğusu payda kıludu. Çoğun menedeki bu xil xoşallıq yolu insanların uzaq tədirici tərəqiyyat cereyanı da tərəqiy kılıp barlıqı kəlgən bulup, yaşaşkı paydalıq yaxşı süpətlik hərketlərge berilgən mukapat. Məlum bir iş xoşallıq tuyğusu ilip gelgende, biz təbii halda yeni bir qitim kılışını oylayımız. Xoşallıq qaytış yolunun qıdıqlışı qanç küşlük bolsa, mukapat şünç çoğun buludu. Bu xilandiyizinin çoğun menide kaldırgan təsirimi şünç çoğun buludu. Şunu bilen bir vaqtta, bizden bu hareketke xumar bulup kılış ihtimallıqımızdan barğan seri çoğun buludğalıqıdın direk berudu. Kısqı video dəl nəpis layı arqılıq xoşal alatiki mene qaytış yolunu qozğıtudu. Kısqı video amal kılıp birinci sekundla tamaşıbillanın dixtini tartıp kişiye xoşallıq tuyğusu berdi. Arqadan yana özgürüşcan körünüşler arqılıq özliksiz gıdıqlaş payda kılıp kişilerini məbdon kılıdı. Guangdong ölkelik işkinci xalıq doktorxanası psikikilik ruhi keselikler bölümünün muavin mudir viraji Li Yihua tüşendirip mındaqtıdı. Manı bu nemiş üçün nurgun kişinin toxtumay kısqı video körüşünün səbəbi. Beijingda şösi 6-cı doktorxanasının mudir viraji Yao Guizhong mındaqtıdı. Çekip görüştün burun hiç kim kiyinki videonun mazmununu bilmeydi. Bu adamda bir xil eniqsizlik payda kılıdı. Körgenden kiyin eniqsizlik yok olup kızıqış qınat aslı kılıdı. Biz gerçi video mazmununu kızıqmısaq mı, ama özüksüz tekrarlanıvatkan yokurgu seyirliş jarayanı da hoşallıq es kılalayımız. Ondaqta körüş vaxtı uzun bulup kese kalını düt kıp koyamdı. Ögünüş ünümün barğan seri tövallab merkezleştiriş təski toxtavatıdı. Baldır uxlayman degen turuqluq, nemişka tan atkıçı körüvettim. Bu sizin turmuşunuzun haqiqi təsviridir.

Liu familik bilen Pi familik ündüdardaki yaxşı dostlar bulup, keyin iki tarafına münasibeti yamanlaşıp getdi. Şunun bilen Pi familik ündüdar detalı da ündüdar numarı Pi 991 bulgan Pi Pisha namıdaki ündüdarının dostlar çembergi de Liu familik başkalarının ailesine buzunçılı kılgandın keyin kuyruğunu kısıp adam buluşu kerek. Ali marifini kabul kılganlar ahırda başkalarına aşını buldu. Ailesindekilerin hemisi numusta kaldı deb söz kaldırdı. Şunun bilen bir vaqtda Liu familiknin resmini mu çıkardı. Liu familik Pi familik üstüden sot mahkemesiga dava kıldı. Haqtalab subyektleri nam şöhret hukukuna ega. Her qandaq teşkilat yoki şahsının haqaretleş, töhmet kılış qatarlı usullar bilen başkalarının nam şöhret hukukuna ziyan selişiga yol koyulmaydı. Pi familik şahsi kayfiyat ve subyektif paraz bilen hüküm çıkarıp, Ündüdar supsida Liu familiknin suretini öz peşimçilik bilen aşkarı elan kılgan. Hemden Liu familiknin şahsiyetini koşup koygan. Hatta akaret tüsünü algan xatlarını yezip elan kılıp, Liu familiknin nam şöhret hukukuğu çıkılgan. Pi familiknin kılmışı nam şöhret hukukuğa çıkılışını şekillendirgen bulup, hukuku çıkılış cevapkarlıkını kanun boyunca üstüge ilişi kerek.

0: Hörmetli radyo dinleyiciler, şimdi Dünya Nazar programımızı başlayalımız. Ben Güzel Nuruzi.
1: Hörmetli radyo dinleyiciler, ben Bahtiyar Turdiyim.
0: Xalqaro pul fondi tashkiloti yaqinda dokulat e'lon qilib, bu yillik jungu iqtisodining eshish ko'zlamasini 0.12 point o'stirdi. Dunyo iqtisodining eshish ko'zlamasi umumiylik to'g'irlayotgan orqa ko'rinishda jungu eshish ko'zlamasi oshirilgan oz sondagi asosliq iqtisodiy gavdalarning biri bo'lib qoldi.
1: Dunyo lo'ngisi futbol musobaqasi mazgilida jungu Jungchi Parovuz Guruhi Juju Elektrovuz Cheklik Şirketi tadqiq qilib yasagan 115 yangi tipdagi yenik relislik poyiz Meksika shahri Monterrey Guadalajaradan iborat Meksikadagi 3 chong asosliq shaharda qatnab, shu joyning shahar qatnashidagi yorqin manzaraga aylandi.
0: Yaqin kunlardan buyon Amerika Iran harbiy to'qunishining yana bir qatim keskinlashishiga agishib Ormuz boğazından ötüdüğün parıqtlarının Urus soğırtısı haqqı yanı özdi. Ondaqta Urus soğırtısı degen neme? Urus soğırtısı haq nisbeti neme üçün yer şari su transporti bazırı növette ən könül bulunduğun körsat küştanın bir bop qaldı. Kelgüsüdeki soğırtı haqqı yüzlenişi qandaq boludu. Tövende dektanla programımızdan təpsili məzmurlardı bolsun.

Aliyanız selinme şirketinin pay çeki selinme baş nazaretçisi Michael Herdiman, Jongo uzun müddetlik meblağ siliş borusluğu vekillik kıldı. Jongo bazarının yoşurun küçü zor, yanılık yaratış hayatı küçü çallık. Jongo mülki uzun müddetlik ilkide tutuş kıymetliği ige dedi. Jongo, Avrupa İttifakı Saudigerle uyuşması en yeni ilan kılgan Saudi işençisine teşürüş 2026. dokulatıda körüstülüşçe, Jongo'daki Avrupa karxallarının Saudi işençisi de eslige keliş vaziyeti körülgen. Gelgüsü 2 yıllık payda iliş istihbalığa ümit var pozisiyede bulup, ziyaretini kabul kılgan karxallarının nisbeti 17% yetip, bulturkudun 5 point aşkan. Yerşarının terakiyatıdaki inaksızlık eşivatkan arı görünüşte, Jongo iktisadi terakiyatının dünya iktisadının nazardaki kıymeti yanımı eşip, Jongo'nun su kelgüçe tuğan silip, kelgüsünü planlaştaki stratejilik iradesini namayan kıldı. Şundakla, dünyadaki her kaysi devletlerge tehimi çoğun bazar istihbali ve hemkarlık porusti elip geldi.

Hürmetli radyo dinleyiciler. Dünya Longkisi futbol müsabakası mezgilde Jungu Junchi Paravuz Guruyi Juju Elektrovuz çelikçilikte tatkı kılıp yasıgan 115 yan tipteki yenik rılıslık poyiz Meksik şehri, Montre, Guadarajadın ibarat Meksikideki 3 çoğun asatlık şehirde katınıp, şu jaynan şehir katınışıdaki yarıkın mənzirge aylandı. Meksikinin payitahtı Meksik şehirdeki yenik rılıs birinci liniyasının Aztek Tenterbiye meydanı bekitide adamla mıg-mıg idi. Top mestalları yenik rılıslık poyuzu oldurup, arka-arkadan bu yerge itip geldi. Vokzaldan çıkan ikin nurgun top mestalları vagon sırtıda toxtap sürat küçüştü. Andın yol belgesini boylap, Aztek Tenterbiye meydanı bağdı. Bu, 2026 yılı Amerika, Kanada, Meksika, Dünya Longkisi futbol müsabakası ötküzülgen mezgildeki bir görünüş. Yenik rılıs birinci liniyası Meksik şehrinin janıbıdaki muhim amuvi katnaş yolu bulup, umum uzunluğu 13,4 kilometr, 16 arlık bekat ve 2 ahırkı bekat tesis kılınğan. Kuyu Akan, Tralpan, Xochimilco Katarlık ahalı ziç rayılan tutaştırdı. Nurgun top mestalar üçün etkanda musabika meydanıga yenik rılıslık poyuz bilen barganda yol kıstançılığıdan önümlük sakınlıklı kalmay, Meksik şehrinin turmuşunu iz kılalaydı. Meksik komandasının yeşil top kemini kegen Arman Meksik şehrinin canı budu durdu. O yenik rılıslık poyuz vagonu da mundaq dedi. Mən asasen her günü yenik rılıslık poyuzga oldurup, mahalle tenterbiye meydanıga berip top tepimem. Jungu yasagan yenik rılıslık poyiz maksus futbol liniyarın bop kaldı. Kolumbiyadan kegen Juanca Meksika'ga Dünya Longkisi futbol müsabakasını köygül badi. Müsabak günü dostları bilen yenik rılıslık poyuzga oldurup, top meydanıga berip müsabak köydi. Juanca mundaq dedi. Meksik şehrinin katnışı meni hayran kaldırdı. Yenik rılıslık poyuzunun kütüş vaxtı kıska. Sürüt tez, kolaylık bulup, şehrin sayat kılıştaki alın kıtalaş iken. Dünya Longkisi futbol müsabakası mezgilde Jungu, Junchi Paravuz Guruyi, Juju Elektrovuz çelikçilikte tatkı kılıp yasıgan 115 yan tipteki yenik rılıslık poyiz Meksik şehri, Montre, Guadarajadan ibarat Meksikideki 3 çoğun asatlık şehirde katnadı. Kündülük yolu uçtuş miktarı 1,250,000 adam kıtımdan aşkan buluşu mümkün. Bu mezgilde Jungu, Junchi Paravuz Guruyi, Juju Elektrovuz çelikçilikte ve Junchi Paravuz Guruyi Meksika mulazmet atırtıdaki teknikla naq meydanda növetçilik kılıp, poyuzun yürüyüş ahvalıga yakından dikkat kıldı. Meksik şehrinin yan tipteki yenik rılıslık poyuz türü katnaşka mühim tarap bulusuptu bilen, Junchi Paravuz Guruyi, Juju Elektrovuz çelikçilikte poyuzunu tatkı kılıp yasaj, yerlikleştirip asıraj, teknik kapalıdı ve ciddi bir taraf kılış hizmetini üstüge ağan bulup, musabika mezgilde yolcular köp boğan ahvalda poyuzlarının mukim bir hatar yürüyüşüge kapalatlık kıldı. Junchi Paravuz Guruyi, Juju Elektrovuz çelikçilikte Meksik şöbesinin mesulü Locho tutuşturup mundaq dedi. Yolcular köp boğanda Junchi Paravuz Guruyi, Abdumobil, Nahmeydan, Arıqsaptın ibarat 3 derecelik birleş merkez mekanizmini

Hürmetlik radio anıqçılar. Yakın küllerden bu yan Amerika-İran hərbi toqunuşunun yeni bir kıtım keskilleşişiga erişip, Ormuz boğazını ötüdigan paraxotlarının uruş suğurtisi haqqi yana östi. Angliyaning suğurti kasbidagi erbabi muhbirga mundaq dedi. Uruş suğurtisinin haq nisbiti xavf-xatarning özgürüşiga erişip özgürüdi. 6-nji ayda Amerika bilen İran tushunish eslatmisi hasil qilgandan keyin Paris qoltiqi rayonidagi paraxot urush sug'urtisining haq nisbati bir mahal tushdi. Ammo yaqinda vaziyat keskinlashgandan keyin yana o'rildi. Undaqda urush sug'urtisi degan nima? Urush sug'urtisi haq nisbati nima uchun yer shari suv transporti bozori navbatda eng ko'ngil bo'ladigan ko'rsatkichlarning biri bo'lib qoldi. Kelgusidagi sug'urta haqqi yuzlanishi qandoq bo'ladi? Dərqəmte bixətərlik vəziyyətigi tayiniş. Uruş suğurtisi, uruş, qurallıq toqunuş, terrorlıq hocimi qatarlıq xeym xətərləgi qartılığan alaydı suğurtini körüstüdü. Deniz transporti sahası adətdə paraxotlarının uruş yeryanıda başqurulduğan bomba, uşqüşsüz ayrıplan, su minasi qatarlıqlarının hocimiği uçurğallıqdın kelip çıqqan ziyanını qaplaşqı işiltədudu. Amerika, İsrailiya bilen İran oturusu da toqunuş partlığandaykin, uruş suğurtisi paraxotlarının Hormuz boğazı qatarlıq xatırı yuqri deniz sahaldın ötüşünün moyim kapaleti bop qaldı. Angliyanın London şehri Xalqara deniz transporti suğurtisinin moyim baha bekitiş merkezi. 300 yıldın artıq tarixi ige Lloyd suğurtı bazırga yerşardaki nurgun kəsbi suğurtılaş aparatları toplanğan bulup, Sugurta vasisi bilen sugurtlıqçı emli bixatarlik vaziyeti asasen xavf xatarını bağlaş ve baha məlum qilishni birlikte tamamlaydı. Uruş sugurtisi bilen adetteki soda sugurtisinin roşen farqı şu ki, onun bahasını bekitişte dərqemte bixatarlik vaziyetige yüksek derecede tayin işgi toğru keledi. Vaziyetin özgürüşü ilgirki bahanın qaytidin bahalınışıga sebepçi buluşu. Hatta sug'urtala şartını qaytidin orunlaştırışka doğru kilişi mümkün. Kespi erbablar tonuşturup mındaq dedi. Vaziyet nisbeten muqim bulgan mezgilde paraxot igisi adette moddettin burun 24 saatin 48 saat kiçe uruş sug'urtisi setivalsı buludu. Hormuz boğazının vaziyeti devamlıq ciddileşken mezgilde bir kısım suğurtılaş aparatları paraxot deniz boğazı kirişten 6 saat burun andın en ahırkı haq nisbetini bekitidu. Suğurtı muddeti adette 3 gündün 7 gün geçip oludu. Muddeti toşkandekin kaydedin kilişim bağa koyuludu. Angliya sug'urta vasitichilik shirkati Magil Hamra shirkatining dengiz transport kasbi mas'uli David Smith taratqularining ziyoratini qabul qilganda misol keltirib mundaq dedi. Ilgari soda paraxotining Hormuz bo'g'ziga kirishiga faqat 6 minut qolganda sug'urta vasitichisi bilan sug'urtalash apparati yanila sug'urtalash rasmiyatini jiddiy tamomlaydi. Paraxot xadimleri navada kütülmegen əhval yüz bərsə, aile təvəllərinin tölemgi erişigə həqiqi kapalat qiliş üçün xətərlik su sağlığı kirişdim burun suğurtı ispatını ilişdə çıngturatdi. Toxunuş həx nisbitini zor dərəcdə yuqur kötürvətdi. Amerika, İsrailiya bilən İran oturusu da toxunuş partlığandaykin, uruş suğurtisi həx nisbiti Hormuz boğazının bixətərlik vəziyyətigi nisbətən Ən səzgür bazar körsətküşlərinin biri bop qaldı. Toqunuşdın ilgiri kiyimi gəvdisi uruş suğurtisi haqqi adətdə kiyimi qımmetinin 0.125%-ni igiləkdi. Ərbi toqunuşunun kəskillişi Hormuz boğazı bixətərlik xətirinin eşiği əgişib, uruş suğurtisi haqqi tez sürətdə örləb, ən yuqır bolğanda bir məhəl paraxot qımmetinin təxminin 10%-ni yatdı. Bunun təsirde qismen suğurtılaş aparatları tölem-tölemey qaytırış mexanizmini yol qoygan. Yani, paraxot musabini bexətər tamamlıqan dekin qismen suğurtı haqqını qaytırıp bərgən. 6-cı ayda Amerika bilen İran tüşünüş əslətmisi imzalıqan dekin vəziyyət bir məhəl pəsəydi. Angliya pulu muamili vaxt gizdi suğurtı vasitçilik şirkətinin xəvirini nəqil kəltürüp, Uruş suğurtisinin haq nisbiti bir mahal 2% ətrafıqı tövəlligən dedi.
Әмі Әңгілия Лойд базар жәмейтінің деңіз ішілері вә авиасия кәсіпі башқорғочысы Нел Робертес мұхбірғы мұндақ деді. Яқынды үзбәрген үш қытымлық соғады парақотының ғожым ұшыраш вәқәсі, Америка білен Иранның бір-бірге зәрбі берішіні кәлтіріп шықырып, соғырты әққи неспітіні яны бір қытым өстіріп әтті. Нұрғын қалқыра соғырты васышылық аппаратларының ұчуырны омымлаштырғанда, нөвәтті парақот кәудісі ұрыс соғыртысының әқ неспіті парақот қымытының тәхминен 5%-ге еткен. Соғырты әққінің төвәлі мәсілігі тошуш тәнәрхіні ашыру өтіпті қалмастын, бәлкі ене парақот егелерінің тижарет тәдбірге бейвасты тәсір көрістуді. Тоқыныш мәзгіліде нұрғын парақот егелері йоқыр соғырты әққи вә бейқәтерлік қейім қәтеріні үстіге еліштін сақыныш үшін деңіз сәпіріні кечіктірішіне талдыды. Өрметлік радиоаналық ұчылар, бұғыдымқы дұнияғы назар программымыз мұшады ақырлашты. Программымыздың дикторлары Гүзел Нұр Роз білен Бәхтияр Турды. Нөвәтчі муарері Еминжан Исмаил, назаратшысы Құрбан Саджаппар.

Radio anguchi dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılın 11. ayının 8. günü Jongko Komünistik Partiyası 19. Növetlik Merkezi Komiteti 6. umumi yığında bergen Jongko Komünistik Partiyası Merkezi Komitetinin partiyanın 100 yıllık kürüşüdeki zor muvaffakiyetle ve tarihi tecrübeler doğrusudaki kararı yakıdaki izahatının karar orijinalini tayarlaş ceryani namlık 2. bölükünü anlatımız.

İkinci, karar orginalını tayarlaş ceryani. Bu yıl üçüncü ayda Merkezi Komitet Siyasi Bürosu partiye 19. nöbetlik Merkezi Komiteti 6. umumi yığınında partiyanın 100 yıllık kürüşüdeki zor muvaffakiyetle ve tarihi tecrübelerinin umumüzlük hulasılaş meselesini noktuluk muzakere kılışını karar kılıp hüccet tayarlaş grupsu kurdu. Ben grupu başlığı buldum. Yoldaş Van Hu'nun Davlacı Mavin grupu başlığı buldu. Partiye ve devletinin alakadar rehberleri, şundakla Merkezi Komitetinin alakadar tarmakları ve alakadar caylağının mesulları katnaştı. Bu grupa Merkezi Komitet Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin rehberliği de hüccet tayarlaş hizmetini üstüge aldı. 4. ayının 1. günü Partiye Merkezi Komiteti Partiye 19. nöbetlik Merkezi Komiteti 6. umumi yığınında partiyanın zor muvaffakiyetleri ve tarihi tecrübelerini umumüzlük hulasılaş meselesini noktuluk muhakeme kılış doğrusunda fikir iliş hakkındaki uhturuşunu tarkıtıp partiye iç sırtıda muayyen dairede fikir aldı. İnkas fikirlerden karganda cayla, tarmakla ve her kaysi tereple birdek mundak kargan. Partiye Merkezi Komitetinin Partiye 19. nöbetlik Merkezi Komiteti 6. umumi yığınını içip, partiyanın 100 yıllık kürüşüdeki zor muvaffakiyetle ve tarihi tecrübelerini umumüzlük hulasılaşını karar kılgalıkı, tentenlik tarihi stratejilik tedbir bulup, partiyanın esli maksat ve buruşunu esti çın saklaydıgan, coşkulluki ve hayati küçünü mengü saklaydıgan müstekkem iradesi ve katti şençini toluk namayan kıptı. Partiyanın tarihi terakiyat kanunitinin çonkur ilgili geldi ki, partiye ve devlet işleri terakiyatıdaki tarihi teşebbüskarlıkı ve mesuliyetçalıkını baştın ahir ilgili gelikini toluk namayan kıptı. Partiyanın mevkani hazırgı koyup, kelgüsüge nezer silip, tarihi tecrübelen yekülleş ve tedbiklaşka ehmiyet berdiğin yırakını körerli ki, ve çonkur tepekkürünü toluk namayan kıptı. Köpçülük bu kıtımkı umumi yığında partiyanın 100 yıllık kürüşüdeki zor muvaffakiyetle ve tarihi tecrübelerini noktuluk hulasılaşke birdek koşuldu. Hem de kararda muhakeme kılıp hel kılışkı tigişlik zor meseleler doğrusu da nurgun yakşı pikir tekliflerini verdi. Cayla, tarmakla ve her kaysi tereple umumüzlük munda kargan. 100 yıldan bu yan partiye halkını iştipaklaştırıp ve yitekleb, inkılap, kuruluş, ıslahattın ibaret her kaysi tarihi mezgillerde üzlüksüz küreş kılıp, Cunhua milletinin terakiyat tarihi, dünya sosyalizminin terakiyat tarihi, insaniyet cemiyetinin terakiyat tarihi da çaknap durduğun mücözlerini yaratıp, Cunhua milletinin yakınki zamandan bu yanki tarihi musabısını teltüks özgertip, dünya sosyalizminin tarihi terakiyatının şallık seyipsini callık pütüp çıkıp, Markizmnin yeni menzilini muvaffakiyetlik içip, Cunhua milletinin uluq gülünüşünü emelge aşırış için öşmez tökpü koştu. İnsaniyetinin terakiyatını ilgiri sürüş için zor tökpü koştu. Bu uluq seferde partiye ve halık intayin mol kımmetlik tarihi tecrübelerini topladı. Bulanın hemmesini sistemli hulasılaşke erziydi. Cayla, tarmakla ve her kaysi tereple bu kıtımki umumi yığında partiyanın 100 yıllık kürüşüdeki zor muvaffakiyetle ve tarihi tecrübelerini umumüzlük hulasılaş asası da yeni devirdeki partiye ve devlet işlerde kolga gelgen tarihi muvaffakiyetle yüz bergen tarihi özgürüşle şundakla yeni tecrübelerini noktuluk hulasılaş teklifi verdi. Partiye Merkezi Komitetinin oğurlaştırması boyunca hüccet tayarlaş grupsi partiyanın mühim tarihi hüccet materyallarını estaydil ügünüp, cayla, tarmakla ve her kaysi tereplerinin fikir tekliflerini toluk kabul kılıp, zor meselelerini çonkur tatkik kılıp, karar orginalini tayarlaş hizmetine estaydil kanat yaydırdı. 9. ayının 6. günü Merkezi Komitet Siyasi Bürosu yığınının kararına asasen, kararının fikir iliş nuskusunu partiye içi de belgilik dairede tarkıtı fikir aldık. Cümleden partiye içindeki kısmen peşkadem yoldaşlardan fikir aldık.
yana har qaysi demokratik partiya guruhlar markaziy komitetlarining mamlakatlik savdo sanoatchilar birlashmasining mas'ullaridan va partiyasiz guruhsiz zotlar vakillaridan maxsus fikr oldik. Inkas fikrlarining ahvolidan qaraganda joyla tarmoqlar va har qaysi taraflar qarorning fikr ilish nusxasini to'liq muayyanlashtirib qaror originalining ramka qurilmasi va asosiy mazmuniga birdek qo'shilgan. Ko'pchilik birdek mundoq qaragan. Qaror originalining eng ro'shan alohidligi haqiqatni amaliyotni izlash, tarixga hurmat qilish asosida partiyaning 100 yillik kurashidagi asl maqsadi va burchi aks ettirilibdi. Bu tarixiy paktga uyg'un. Qaror originaldagi zo'r ishlar, muhim yig'in, muhim shaxslar haqidagi bayon va baho partiyaning tarixiy hujjat materiallaridagi bayon va yakunlar bilan o'zaro jipslashtirilib, partiya markaziy komitetining partiya 18-chi qurultaydan bo'yanqi partiya tarixiy to'g'risidagi yangi tonishi namoyon qilinibdi. Qaror originalda xulosalab yig'inchoqlangan Jongo Kommunistik Partiyasining 100 yillik kurishining tarixiy ahamiyatida partiyaning Jongoga insoniyatga qo'shgan tarixiy to'kpisi umumiyuzlik, chonqur, sistemalik aks etkizilibdi. Xulosalab yig'inchoqlangan Jongo Kommunistik Partiyasining 100 yillik kurishining tarixiy tajribasida tarix hozir kelgusi tutashtirilibdi. Bu zo'r tarixiy ahamiyatga va real yetakchi ahamiyatga ega. Joylar, tarmoqlar va har qaysi taraflar umumiyuzlik mundaq qargan. Qaror originali yangi davrdagi Jongo kommunistlarining asl maqsadi va burchini asti ching saqlab, Jongocha sotsializmni ching turish va uni rivojlantirishdagi siyosiy xitobnomasi. Tarixni aynak qilib, kelgusini yaratib, Jonghua millatining ulug' gulinishini amalga oshirishdagi harakat ko'rsatmasi. U partiyaning oldingi ikki tarixiy qarori bilan tomirdosh bo'lgan hamda davr bilan tang ilgirilgan qaror bo'lish sifati bilan butun partiyani yangi davr, yangi safarda texmi zo'r shon-sharaf quchish qirg'batlantirdi. Fikr ilish jarayonida joylar, tarmoqlar va har qaysi taraflar nurg'un yaxshi fikr takliflarini beribdi. Hujjat tayyorlash guruhi bu fikr takliflarini birma-bir tahlil qilib, qabul qilishga bo'ladiganlarni imkon qadar qabul qildi. Qayta-qayta tadqiq qilish va pishiq o'ylash orqali qaror originalining 547 joyiga tuzilish kirgizib, joylar, tarmoqlar va har qaysi taraflarning fikr takliflarini to'liq aks ettirdi. Qaror loyihasini tayyorlash jarayonida Markaziy komitet siyosiy byurosi doimiy komiteti 3 qitim. Markaziy komitet siyosiy byurosi 2 qitim yig'in ichib qarab chiqib, bu qitimki umumiy yig'inning qarab chiqishiga sunilgan qaror originalni shakllantirdi.

qalmay, hazırkı buruş ve mesuliyetki münasip iş görüp, kelgüsü uluq arzunu könlüge püküp, tarihini eyne kılıp, kelgüsünü yaratıp, baş çökürüp, çapağı çıdap işlep, baturanı ilgirlep, ikinci yüzyıllık kreş nişanını emelge aşuruş, Cunhua milletinin uluq gülünüşedin ibaret Cungu arzusunu emelge aşuruş için boşaşmay kreş kılışkı çakır kılındı. Yoldaşla, bu kararını karap çıkıp makullaş, bu ketimki umumi yığının asaslıq vazifesi. Köpçilik, partiya merkezi komitetinin talepini izcillaştırıp ve emelileştirip, tarih, hazır ve kelgüsünü birleştirip igilep, çonkur oylanıp, çonkur muzakere kılıp, zihnimizni merkezleştirip, akıl parasitimizni cari kıldırıp, icadi fikir tekliflerini oturgu koyup, bu ketimki umumi yığınını birlikte yaxşı içişimiz, karar orijinalini birlikte yaxşı tüzdişimiz gerek. Hürmetli radyo anlayıcılar, biz bugünkü ünlüş programımızda başlıcı Xi Jinping'in 2021 yılı 11. ayının 8. günü Cumhur Komünistik Partiyası 19. Nöbetlik Merkezi Komiteti 6. Umumi Yığındı bergen Cumhur Komünistik Partiyası Merkezi Komitetinin partiyanın 100 yıllık kürüşüdeki zor muhabbetle ve tarihi tecrübele doğrusuyla kararı yakadaki uzahatının karar orijinalini tayarlaş cereyanı namlık 2. bölüge ve karar orijinalının asasi ramkisi ve asaslık mezmuni namlık 3. bölügini anlattık. Bugünkü programımız müşerde ayaklaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Ablet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir, ben Arapat Özencan. Dönüklüla, stansımızın başka programları da bolsun.

Miyasi nime degen güzelim sabah. İşgelen tonuşkılı yerim saat bula bulmayla Adem'nin mesleke gidek naidi yakşı oyna vatattı. Kızım mu tuyuksuz payda boğan bu dostunu hoş kılış üçün ben sormaydıgan sualını sorap saldım mı kandak degendek sel onaysızınıp durup kaldım. Kızımın apsi yurtta kayıp kaldı, kelemeydi. Dedi Adil, hodi minin onaysızdan kalıqın bilip ağandık. Keçirin, oylamaylı dep sabdı men. Dep, onunla özür ettim. Adil, piyaldaki çaydan bir yudum otlu ağandın kiyin, çoğun barını tanıvelip gep başıldı. Hiç kısı yok. Sormusanla mı dep berişini oylağandım. Men ayalım bilen daş yudum başlap arlaşkan. Daş yönü bütürgendin kiyin, biz bile çatalda aspirantını okup tügettik. Aslında doktorluğunu mu oku ediş arzuyumuz ba idi. Lekin bizden öydükiler çın duru ağaçka kaytıp gelip toy kıldık. Toy dinkin ayalım çat elinin Beycan turuşluk bir tarmak bankısı da işgü çüştü. Ben bu çat el meblağı bilen kurulgan dağınlık bir şirketke işgü çüştüm. Çat elden yen kaytıp gelip tuncu ile sel cephat atkan bulsak mı? Lekin işkinci yıldan tatıp hem işimiz ızığı çüştü. Tapavutumuz mu hili kün oldu gidek idi. Biz hem meylen heves kıldığın bəxtlik bir cüblerini idik. Xizmette yaxşı orun tikləş üçün ışıqı çüşüb 3 yılgıca ballıq bulmuduk. 3 yıldınkin ayalım iğir ayaq boldu. Ər ayal işkimiz bunundan alam çatlandıq. Texi, pərzantimizgi yaxşı şarayı hazırlap veriş üçün ataydan Beycan'dan öyümü seydi aldıq. Kim bilsin, bəxtlik gülürümüz uzakı bağmıdı. Ayalım ay gün toşub, kızını tuqqan günü qansırıp, kutkuluş önüm bəmək tüyüb getdi. Doktorlarının zor tırışçalığı bilen bəxtki yarışa kızım sahtı oldu. Kızımın kuşkumğa ağan şu dakikadan başlap, muhabbetimizin meyvesi bulan oma kızımını yaxşı tərbiyeləş neytik geldi. Şunda kığandıla ayalımı 100 kilalı gidek mən. Belkim omu moşunu arzu kız kerek tap oylay mən. Adil gepin tüketken de mən onun çanığıdan sırgıp çüşken bir tam yaşını körüp kaldım. Şu tapta mən hudu kino köygendek toyğudu bulu atattım. Konla bir toğut mən ölümge tağında beka demeyen iken. Nannamu dəl toğut sebeplik hayatının aylığıl tasqağı. İhtiyarsız açıq bir jığa boğuzumğı kəpləşdi. İşki ərinin aldıda yaş tökməsik üçün tezli ornumdun turup ballanın qışığım aldı. İşki kızcaq tekçi şundıq tatlıq oynava tatdi. Kiçik durup anı mehrege kanamıgan ay zöhreye karap yürküm yetişti.

Nannanni tunji uchratqanimda Otiq Andli oliy maktabni bitirgan kichik qiz edi. Ashbeshligicha oradan 20 yil o'tibdi. Bugungi kunda biz tuqqandan chori och singillardan bo'lib qoldik. Odatda turmushni to'g'ri kelgan ishlar bo'lib turdi albatta. Lekin Jungoning eng janubi bilan eng g'arbida yeni kelib 1 yil 1 oy 1 kunda tug'ilgan ikki qizning kichkina bir ish sababli tanishib, mangulik sirdosh do'stlarning bo'lib qolishini to'g'ri kap qilish deyishga bo'lardi. Agar buni rostdan shunday deyishga to'g'ri kelsa, undaqda bu dunyodagi eng mukammal nuqsonsiz to'g'ri kelib qolish bo'lsa kerak. Shu topda men aerodromning chiqish eg'izida Nannani saqlab qoldim. Uning Amerikada o'qiyotgan qizi Ayzuhrani yo'qlash uchun chiqib ketganiga 1 yil bo'lay degan edi. Gerçi bu bir yıldan bu yan kündü tügüdek ün didarda sıllık körüştürü otkan bulsak mı, muşu dakikada onun bilen körüştü kallıqımını oylap hayatının içimge batmayı batardı. Bugün kuddi külkü hücayilerim bıraklı hareket geyendek çırayımdın külkü kaynaydı. Eğer sallı özüm tutuamısam kakaklap külü yetişimi mümkün idi. Ben patpatlı saatimge karap koyattım. Kereşkandek o ultrağın ayrıplan 2 saat keçikken idi. Hey! Bu 2 saat vaqtni qandoq o'tkazaman. Atrofga bir qor nazar tashladim. Menga ancha yiroq bo'lmagan joyda Starbucks degan xatni ko'rib, ko'zim chaqnab ketdi. Tuyuqsizlar, ko'zim yorib, xuddi uzoqdan buyon izlayotgan narsamni tepib olgandek xoshal bo'lib ketdim. Endi vaqtni qandoq o'tkazishdan g'am qilmasam bo'ladi. Men udul qahvaxonani qarab qoldim. Qahva ichki bunchilik amroq bo'lib qolganligimni yana shu qo'sh kezikim Nannan sababchi edi. Men qahvaxonaga kirib, o'zim eng yoqtirgan mokkadan bir stakan buyurtgandan keyin, sumkamdan Jungoning taqliq ayol yozuvchisi Jang Aylingning rivoyat nomli hikoyalar to'plamini chiqarib o'qishga boshladim. Jang Ayling men eng qo'l qo'yadigan va hurmatlaydigan yozuvchilarning biri edi. Uning asarlarini qayta-qayta o'qiydim. Men kitap o'qigach, pat-patli soatga qarab qo'yatdim. Tuyuqsiz telefonim sayradi. Nana, men hozir aeroplandan tushyapman. Shiftaqlarimni elibla yeningda paydo bo'laman. Eli ko'rishaylar. U mening gap qilishimni kutmasdan telefonni qo'yib yubordi. Men sumkamni yig'ishtirib, qahvaxonadan chiqdim.

Sevimlik radio alıqıçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu atkını Merkez Xalık Radio Stansısının Üzülməz Melodiya programısı. Yeni bir gündə yeni küylər sizge həmra bolsun. Naxşı muzika, ruhnun ozıqı, çarçıgan qəliplərinin təşnalıqını kandırdıqan mənivi bulaq. Ayacanı tolğan dıllağa pərvaz ata qılıdıqan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlayın. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan coşkun kalplerge huzur bir işlaydı. Sizden menevi teştalıkınızla kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundakta bu muziki güzarlıkı kadem bilsin de isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuş bıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemra bolsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurliyim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuygulağı tolgusu. Yine ondak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

ikki odam bir qetimlik sayohatda och qilib, bir bovoyning himoyasida bir sivat biliq bilan bir dona qarmoq erishibdi. Buning ichida bir aylan bir sivat biliqni, yana bir aylan qarmoqni opdi. Shuning bilan ular yo'llarga ravon bo'pti. Biliq erishgan odam o'z o'rnida turib, quruq o'tlarni dövlab, o't yiqib, biliqlarni pishiribdi. U biliqlarni pop-pokiz yeb tugutibdi. Biroq ancha o'tmayla yana och qopdi. Yana bir odam och qog'iniga qarmay, qarmoqni ko'tarib, ming bir mushaqqatda dengiz tarafga qarab meng'ibdi. U odam ancha yiroq bo'lmagan joyda kengri ketgan dengizning baliqini ko'rganda eng oxirgi madorini qopdi. Ikki odam sayohatda och qilib, bir bovoyning himoyasida bir sivat beliq bilan bir dona qamoqqa erishibdi. Ular har tarafga qatirmay, birlikda dengizni izlab tepishni maslahatlashibdi. Ikkalan har qatim bir tal beliqni pishirib yeb, uzoq yo'l yurgandan keyin dengiz bo'yiga kelibdi. Shuning bilan ular beliq tutish orqali hayotini saqlab qolib, turmushini davomlashtiribdi. Bir qancha yillardan keyin ikkisi uy selib, har birining o'z oldiga uyi, farzandlari bo'pti. Har biri birdan beliq kemasi yasab, baxtlik, xotirjam turmush kechiribdi. Mana shu ikki parcha hikoyadan shuni his qila olamizki, faqat ko'z oldidagi manfaatga berilgan odamning erishidigini vaqtli xolos. Shunga ba'zida burnimizning uchini ko'rmasdan yiroqni ko'rishni bilishimiz kerak. Xo'sh, undoq bo'lsa, kuylarimiz davom qilsinlar uchun.

Şundaq dep aytalaymız ki, mehir muhabbetlik aile turmuşu da er ayollarının xuddi bir tuqqanlardek muhabbetlik bop ketişi iniq. Bu jarayanda bir-birini tüşünüp, intayın inaq, qadinaslardan bop ketişidu. Bu ailede hemmidin muhim boğunu, dastlabki şu muhabbetlik turmuşni uzunguşu davamlaştırış. Elbette bu vaqtda mutaxassislar izchil muşu er ayollarının bir-birge mesuliyet ve muhabbetlik göz bilen qarashni tavsiye qilib kelgan. Bir er toydin kiyimi izchil ayolga mehr muhabbetlik sözlerini qilishni unutib qolmagan hem onu adet qilgan. Yani her günü bir muhabbetlik cümleni ayolining yan telefonuna qisqa uchur şeklinde yollagan. Yakunmasa muvaqqat paytni tepib yazma şeklinde aşxanının asan közgeçeli kılığan məlum bir yerge koyup koygan. Bu romantik er zadı qaysi muhabbetlik cümlini ayalığı hediye kılganlıqını birlikte görüp bakaylı. Turmuşumu sınıp kirip bana hemra boğunuğunuzu rahmet. Siz menin birdin bir en yakşı hemrayım.

Sevimli radyoanlış dostlar, bir saatlik programımız şu tapta devamlı şevatıdı, ama nait tez ütüp gitu atıdı. Hoş, muhabbet sövgü yakıdaki paranlarımız, yanılı şu sövgü kalıpları üçün. Hakiki aşıklık, ergizme onun taşkı kıyafeti ve çırayı gemez, belki kalbiki aşık buluştur. Aşıklık yine meşhunun özü üçünle çıkırvatkan naz kılıkıga, tatlı külüşlerge aşık buluştur. Aşıklık yine meşhunun tabiliki hem sebiliki aşık buluştur. Aşıklık özünü unutuştur. Meşhunu kalbide könlüde kötürüştür. Aşıklık hiç sebepsizdir. Meşhunun külküsüge külüş, yığısıge yığlaştır. Aşıklık şundaktır. Özünü koşup hemmige aşık buluştur. Aşk gönüllerge melhem buluduğan muhabbetli küylerimiz devamlı yangraydı.

O Kennedy'nin kelibatkan avazga kulak salgaç, Frau Frau'nu oylap kaldı. O mu tosuktan sekrep öttü? Dep oyladı, o Kennedy'nin kelibatkan gladiatorunun tuyaklarının gürsüldügen avazını anlap. Kenlikke töt kez geledigan en ahırkı bir östen kalgan idi. Vronuski onunga karmay, hemminin aldıda otnun tizginini çepişigi karap, bir tatip, bir koyup berip, özümü otnun çepişi bilen tan bir kötürülüp, bir düşüp, uçkandak çepip gelip atattı. Otnun en ahırkı küçünü yigip durup, çepip ketip atkallıkı onunga bilinip durattı. Boynulu emes, yotulur mu? Yağlılır mı? Baş göz, kulaklar mı? Çılık çılık tergi çömgen. Tınıklar mı? Kıska hem ciddileşki başlayan idi. Şundaktı mı? Vronuski, onun en ağırkı 150 metre arlık çepip baralaydıgan kuş kuvvetki iyi işkellikini biletti. Vronuski, atının tezliki işip, herkiti çakallaşkan siri, özünü yergi çaplışıp getip atkan dek iz kılışkı başıldı. Muşunun karap atının sürütünü kançilik iştiklet geldikini bilgili bolattı. At, östenli pisentigi almagan dek, kuş dek uçup ötüp getti. Del muşçakda, Vronuski'nin rengi öçüp, bir dılı özünün otının retimigi maslışanmay kalgınını sezip, nemi bolgınını özümü bilmey, İgergi lokkıda oltırıp kaldı. Ve şu hareketi bilen keçürgüsüz çoğun hatalık ötküzdü. O at üstüdeki ornının özgergini bilen en korkunuşluk bir işten yüzberdi kallıkını şu bir kıskı vakit içinde bilip bolgan idi. Nemi iş bolgallıkını ankırıp bolguça ak tuyaklık ceren atının yeniden kuyundak çepip ötüp ketkenligige köz düşüp kaldı. Mahotin onun yeniden uşkandak ütüp ketken idi. Vronuski'nin bir pütü yergi tekken şu minut içi de otma onun pütü üstüge yıkıldı. Şu arlıkta o pütünü çakallık bilen tartıp aldı. Arkadılla ot yıkılıp yerde sunaylanıp yattı. Ve kattık azaplına vatkan dek tınıkı iştikleşki başıldı. İşçilani kapitalistlerin ezivat kallıkını bilirsen. Bizdeki işçila bilen dikkalla, emgektin bağırlık cephasını tatıp, kanç işlisi mi hayvan kokşaş yaşaş taktırdın kutulanmayı gelivadudu. Ula işlep tapıdığan kımmetleri bedelige, turmuş şaraiti yakşılansa, aram aldığa vakitlığı erişse, bilim iliş pürsetleri iki bolsa tamamen bolatdi. Lekin kapitalistla ula yaratkan paydının hemmisini tatip edip ulağı hiçnimi kaldırmayıvatıdı. İşçila bilen dekkalla mengü atkalı orunda kelevatıdı. Bu kıl tüzümünü özgertmey banmaydı. Diginin toğra şundak buluvatıdı. Şuna biz selisarlı kooperatif kurmakçımız. Kooperatifin bütün işlep çıkırışı, paydısı, işlep çıkırış kurallarının hemmisi umumunun buludu.

0: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, yukarıda 19. əsirdeki Avrupa tənqidi realizm edebiyatının yukarı pəllisigi çıkan Rusiyanın uluq yazgıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Şincan Halk Nəşriyatı nəşir kılgan. Danlıq edebi tərcüman Rahman Mahmud tərcümü kılgan Anna Karenina namlıq romanını anlattı. Yaqtırıp anlığınınla rəhmət. Davamını Ətiki Radio Kütüphanesi programımızda anlıq aysilə. Bugünkü Radio Kütüphanesi programımız Muşiyer'de ayaklaştı. Bugünkü programımızın nazaretçisi Esker Tursun. Mesul muhariri Abdullah Molla. Diktori ve kiriş türgütçisi Abdursul Abdurim. Hürmetli radyo anlıgıcılar, endi de kıtınla stansımızın başka serhil programları da olsun.
1: Kızım, bugün ananızga önce daha normal içip bir şey.